0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
10: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 51 51.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

kaybolursun, bayamın ayışı der durur.

yaş doğru kaybolursun, ayımın ay ışığı derdun.

yaşamın ayışı derdum.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
9: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
6: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorfer Straße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak.
4: Eurem Podcast dabei und vielleicht landet die Hörmöwe bei der Preisverleihung im November bei euch.
5: Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Ihre Sachverständiger Bülent und Mehmet Akpınar präsentieren Merhaba Hamburg. Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Araç hasar tespit uzmanları Bülent ve Mehmet Akpınar Merhaba Hamburg'u sunar.

0: Can sarhoş, hancı sarhoş. Peki devam ediyoruz. TİDE Radyo burası. Kerim Kazım ve stüdyo konuğumuz Avukat Talha Barut'la birlikteyiz. Günaydın yazan bütün dostlarımıza, hepinize birden günaydın. Sevgili Talha, hoş geldin. Sana da bir günaydın olsun. Mikrofonu şöyle bir kendine çek. Ondan sonra günaydınını alalım. Günaydın.
1: Günaydın. Herkese merhabalar.
0: Şimdi bugün sorularımız olacak ama Kerim, hemen başlayabilir miyiz sorularımıza?
2: Başla.
0: Peki Talha, teşekkür ederiz öncelikle, yine bize davet ettiğimiz her seferinde hiç kırmadan geliyorsun. Şimdi Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi son günlerde işte bütün televizyonlardaki haber kanallarında, işte sosyal medyada işte bütün diyorlar ki süresiz nafaka Anayasa Mahkeme tarafından kaldırıldı diye haberler var. Bu konuda bir yeni işte ayrılan eşler, ayrılmayı düşünenler var. Onlar nasıl olacak, bu süresiz nafaka olayı nedir? Bize bir anlatır mısın?
1: Evet, aslında çok aktüel bir haber. Dün itibariyle, yani 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle resmi gazetede Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı yayımlandı. Türkiye Anayasa Mahkemesi bu süresiz nafaka ibaresini kanundan kaldırdı, iptal etti. Yalnız 9 aylık bir yürürlüğe girme süresi var. Bu da demek oluyor ki 30 Haziran 2027'den sonra bu karar yürürlüğe girecek. Yani ilk etapta insanların kafasına şu geliyor. Şimdi beni bu haberi gören müvekkillerim arıyor. Ya süresiz nafaka kalkmış, hemen nafakamı kesebilir miyim diye. Hayır, böyle bir durum yok. Çünkü bu karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Peki ne getiriyor bu karar? Şunu getiriyor. Artık mahkemeler somut olayın özelliklerine göre bir karar vermesi gerekiyor. Direkt ömür boyu nafaka vermeye ya da işte hiçbir tarih koymadan nafakanın devamına karar veremeyecek. Bence de haklı bir karar olmuş. Çünkü bazen bakıyorsunuz 2 ay 3 ay evli kalmış çiftler ayrılıyorlar ve ömür boyu ona nafaka ödemek zorunda kalıyor diğer çift. Veya mesela yurt dışına geliyor eşlerden biri, yapamıyor burada, 3 ay sonra Türkiye'ye dönüyor. Hatta kendi evi terk ediyor, dönüyor. Evet. Ondan sonra da oradan nafaka davası, işte altınlar için dava vesaire, tazminat davası gibi davalar açıyor ve yıllar süren bir dava silsilesine dönüşüyor. Ama bu neye sebep oluyor? Genç insanlar ömür boyu birbirlerine bakmak zorunda kalıyorlar. İnsan o geçmişini hatırlamak istemiyor. Acı dolu geçmişini sürekli nafaka vererek niye hatırlamak zorunda kalsın? Bunun belli bir süreyle kısıtlanması normal bir durum. Bence olağan bir durum, olması gereken bir durum. Zaten bizim mahkeme kararlarında çoğu zaman 2 yılla 3 yıla sınırlandırmayı talep ediyoruz. Mahkemeler de bunu çoğu zaman kabul ediyorlar. 2 yıl boyunca ödemeye, 3 yıl boyunca ödemeye gibi ya da 5 yıl boyunca ödemeye diye. Ama şimdi ömür boyu süresiz gibi bir kavram olunca ve bunu da hakim ya ben vereyim gitsin ömür boyu ödesin işi ne gibi bakınca bazı mağduriyetler ortaya çıkıyordu. İşte Anayasa Mahkemesi burada buna dur dedi.
0: Peki bunu özetleyelim, devam edeceğiz. Kerimciğim, söz
3: sende. Ja, direkt, wir können direkt mit den ersten Fragen beginnen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Talha Barut. Vielen Dank, dass du unserer Einladung der Zuhörer gefolgt bist und mit uns gemeinsam bist. Die erste Frage war, auf allen Nachrichtensendern wird berichtet, dass der unbefristete Unterhalt vom Verfassungsgericht abgeschafft wurde. Was ist der neue Stand dazu? Der Unterhalt wurde nicht abgeschafft und die Meldungen sind teilweise irreführend. Das Verfassungsgericht hat in Art 175 des türkischen Zivilgesetzbuch nur die Formulierung für verfassungswidrig erklärt, die einen Unterhalt unbefristet ermöglicht. Der Beschluss stammt vom 4. Juni 2026 und wurde am 30. September im Amtsblatt veröffentlicht. Er tritt aber erst 9 Monate später in Kraft, also im Juni 2027. Künftig soll der Richter die Dauer des Unterhalts nach den Umständen des Einzelfalls festlegen. Laufende Unterhaltszahlungen enden dadurch nicht automatisch. Wie es genau weitergeht, hängt davon ab, welche Regelung das Parlament bis dahin beschließt. Kindesunterhalt ist von dieser Entscheidung nicht betroffen.
0: Peki sevgili Talha, şimdi eşler ayrıldığı zaman nafaka bağlanabilmesi için alacaklı eşin kusursuz olması şartı, işte boşanma oluşumunda bazı kusurlar varsa yine de nafaka hangi şartlarda alabiliyor ya da nasıl bunun konumu?
1: Evet, zaten burada da kanun koyucu bunu geniş geniş bir silsileye bağladığı için nafaka noktasında kusur şartı aranmıyor. Sadece daha az kusurlu olmak gerekiyor. Yani ağır kusurlu olmayacak, daha az kusurlu olacak. Yani boşanmaya sebep olan olaylarda kusur olabilir ama diğerinden daha ağır olmamak kaydıyla bu durumda nafakaya hükmedilebiliyor. Ve maalesef bu genel olarak erkekler için olumsuz bir durum. Çünkü mesela bir
0: örnekle mesela?
1: Şöyle örnek diyeyim. Mesela benim bir müvekkilim var. Kendisi yani eşi buradan terk etti, Türkiye'ye gitti.
0: Hı.
1: Dört çocuğa benim müvekkilim tek başına bakıyor burada.
0: Evet.
1: Ve o kadın Türkiye'de nafaka davası açıyor ve mahkeme ona bunu veriyor. Ama tam tersi olsaydı, yani mahkeme şunu derdi, ya o çocuklara bakıyor, işi de yok. Çünkü benim müvekkilimin işi de yoktu, burada yardım alan biriydi. Neyini vereceğim sana? Yani zaten çocuğa bakıyor adam. İşte işi de yok, ben sana nasıl nafaka vereyim? Burada çocuk öncelikli vardır ama her zaman kadınlar konusunda bir ayrımcılık var ve buna biz pozitif ayrımcılık diyoruz. Ben bu pozitif ayrımcılık o kadar gençliğimde, yani böyle 20'li yaşlarımda normal bir şey gibi geliyordu. Yurt dışındaki bazı sempozyumlarda İngilizce olarak hiç unutmuyorum. Bir gün positive discrimination dedim. Oradan biri itiraz etti, bir hakim. Dedi ki discrimination'ın, yani ayrımcılığın negatifi pozitif olmaz. Ayrımcılık ayrımcılıktır. Eşitlik varsa herkes için eşitlik vardır. Ama evet. Türkiye'de kadınlar lehine bir pozitif ayrımcılık adı altında bir durum yapılıyor. Yani aynı olayda erkek istese vermiyorlar nafakayı, kadın istese veriyorlar. Adam işsizmiş. Mesleği yani geliri kendine yetiyormuş yetmiyormuş, buna bakılmıyor. Mesela Almanya'da buna bakılıyor. Eğer ki kişinin geliri ancak kendine yetiyorsa nafaka hükümlüsü olmuyor. O kişi sosyal sistemden alıyor bu sefer.
0: Evet.
1: Ama Türkiye'de yok diyor, sen diyor bakmak zorundasın diyor. Asgari ücretle mi çalışıyorsun? Asgari ücret kadar kira mı ödüyorsun? Beni hiç ilgilendirmez diyor. Sen bunu ödemek zorundasın diyor. Ve genellikle kadın lehine kullanılıyor. İşte bu süresiz nafaka da aslında bu açıdan artık erkekler noktasında, ya biz yani hata mı ettik, 3 ay evli kaldık, ömür boyu 30 sene nafaka ödeyeceğim, böyle bir şey olamaz diye haykırışlar vardı. Anayasa Mahkemesi de bu sesleri duyarak bu noktada iptal etmiş oldu.
0: Peki hemen buna ek olarak şey yapayım, hep erkek mi nafaka ödüyor, hiç kadınlar nafaka ödeme şartları nasıl oluyor? Ya çünkü nafaka dediğimiz zaman hep erkekler ödüyor görünüyor.
1: Kanun aslında erkek kadın diye ayırmıyor ama uygulamada hakimler, yani erkek isterse vermiyor benim gözlemlediğim kadarıyla, kadın isterse veriyor. Yani bu şeyde de öyle.
0: Eş bunlar, eş diyorsan eşitse, işte birinin kazancı öbürkünden fazlaysa erkek diye ona nafaka verilmemesi sence adaletli mi oluyor?
1: İşte bence adaletli değil. Ben en son bir duruşmada, hatta bu bir duruşmada nafakaya bağladı mahkeme. Ya dedim, siz zaten kararı verdiniz, ben sadece şunu soruyorum, dosyada müvekkilimin kazancına dair hiçbir delil olmadan siz X miktarı belirlediniz. Neye göre belirlediniz? Ya onu biz işte Almanya'daki genel kazanç şartlarına göre belirliyoruz vesaire dedi. Yani dosyada hiçbir delil olmasa bile nafakaya bağlıyor ama tam tersi olsa, kadın istese, kadından istense o noktada bir dur diyorlar. Yok ya, sen kadın öder mi gibi diyorlar ama bu zihniyetin değişmesi lazım. Yani
0: madem eşitlikten bahsediyorsa kadın da onu ödemeli diye düşünüyorum. Kerimcim, söz sende. Sen çevirini yapar yapmaz biz bir şarkı arası vereceğiz. Şarkı sırasında bir taraftan emeklilikle ilgili sorular da geliyor. Bütün sorularınızı sıralayacağız efendim. İstediğiniz alanda sorularınızı yazabilirsiniz. 0177-977-2772'ye de mesaj gönderebilirsiniz. Avukatımız buradayken sorularınızı sorun diyelim. Kerimcim, söz sende. Şarkıdan sonra biz buradayız. Bu arada sen hem şarkı arasında diğer işlemleri de yapmaya çalışırsın.
3: Ja, Kasım, da hast du auf jeden Fall recht, beziehungsweise gerade auch die Frage, muss der unterhaltsberechtigte Ehepartner völlig schuldlos sein, um Unterhalt zu bekommen? Kann er trotzdem Unterhalt erhalten, wenn er eine Mitschuld an der Scheidung trägt? Und darauf hat er geantwortet, nein, nach Artikel 175 kann der Ehepartner, der durch die Scheidung in Armut gerät, Unterhalt verlangen, sofern sein Verschulden nicht schwerer wiegt als das des anderen. Eine leichte oder gleich hohe Mitschuld schließt den Unterhalt also nicht aus. Wer aber überwiegend schuld ist, bekommt keinen Bedürftigkeitsunterhalt. Beim Unterhaltspflichtigen wird ein Verschulden dagegen gar nicht vorausgesetzt.
0: Hemen bir kısa müzik arası, ardından buradayız, geliyoruz.

0: İyi ki geldi ki zamanı iyi değerlendirelim. Avukatımız buradayken şarkıları her zaman dinletebiliyoruz sizlere ama sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Sevgili Talha, şimdi şarkı arasında sen diyorsun ki kadın dinleyiciler bize kızacaklar şimdi falan diye. Ama hani hep diyoruz ya eşitiz, eşitiz. E kardeşim, yani nafakayı aldığın zaman da vermeyi de bileceksin. Doğru değil mi şimdi yani? Eşitlikse her yerde eşitlik. Ben aynen. Öbür sorumuza geçeyim mi? Şimdi ekonomi her geçen gün dünyada böyle kötü duruma gidiyor. Yani moralinizi bozmak istemiyoruz ama insanlar da kazandıklarını akıllı bir şekilde bir yerlere yatırım yapalım ve oradan da bir gelir elde edelim diye düşünüyoruz. İşte bir taşınmaz alıyoruz. Almanya'da olsun ya da Türkiye'de olsun. Son dönemde Türkiye'de taşınmaz işte ev alanlar, şunu alan buna. Nelere dikkat etmeliyiz sevgili Talha bu konuda? Mesela bir taşınmaz alacaksak, Türkiye'de mesela alıyoruz, bir bina alacağız, bir apartman dairesi alacağız ama ya biz burada oturmayız, zaten Almanya'dayız, tatilden tatile, buraya kirayı verelim, buradan gelen gelirle işte tatilimizi de yapmış oluruz diye bir yatırım amaçlı düşünürken biz neye dikkat etmeliyiz?
1: Ya benim en çok yurt dışındakilerde gördüğüm eksiklik şu ki Türkiye'de kiraya verirken doğru düzgün bir anlaşma yapmıyorlar. Kira kontratını doğru düzgün yapmıyorlar. Orada evde bir hasar çıktığında ya da bir onarım olacağında bunun kimin ödemesi gerektiği konusunu belirlemiyorlar. Mesela bir olay oluyor. Kiracı diyor ki ya şöyle bir şey oldu. O diyor ki sen yaptır, kiradan kes. Adam yaptırıyor. Biri 3 yazıyor, biri 5 yazıyor. Evet. Sonra kiradan keserken aralarında bir hukuki uyuşmazlık çıkıyor. Ben sana şöyle demiştim, şöyle demiştim, şöyle olmuştu gibi mevzular oluyor. Sonra davalar yıllar sürüyor. Onun için bir, başta sağlam bir kontrat hazırlanacak. 2, sağlam bir tahliye taahhüdü alınacak. 3, kontratta şartlar tam belirlenecek. Kira artışı neye göre olacak? Hangi tarihlerde olacak? Siz ne kadar sağlam bir anlaşma yaparsanız, ne kadar kuralları net koyarsanız davalık olma durumunuz o kadar az olur. Davalık olursanız da dava o kadar kısa sürer. Ama ne kadar tartışma konusu varsa o durumda dava o kadar uzun sürer. Yani bu dediğim şartlara dikkat ederseniz kiracıyı 6 ay ile 9 ay arasında tahliye edebilirsiniz. Yok, bunlara dikkat edemezseniz 3 senede sürebilir, 5 senede sürebilir. Onun için bazı insanlar diyor aman, geçen bir ilan gördüm, adam ya benim dairem 32 milyon da şu an 27 milyon liraya satıyorum. Sebebi içinde 1000 liraya oturan kiracı var. 5 milyon indirim yapıyorum diye ilan vermiş. Evet. Şimdi yani adam yani 5 ama orada herhalde inatlaşma olmuş. Yoksa içindeki kiracıya 1 milyon teklif etse adam herhalde oynaya çıkardı. Evet. Yani artık inatlaşmaya binmiş olay. Yani bunlar evet. Hiç gerek yok. Başta sağlam. Hele hele senin dediğin gibi bina alıp kiraya verecekse zaten bu kişinin sağlam bir avukat ile yapması lazım. Mesela yabancılar yurt dışında bir ülkeye gittiklerinde ya da Türkiye'ye geldiklerinde İngiliz'i, Alman'ı bir gayrimenkul alacağında ya da kiraya vereceğinde avukatı eşliğinde bunu yapıyor. Ama bizim yurt dışında yaşayan gurbetçiler nasıl olsa biz Türkçe biliyoruz diye kendi aralarında öyle sala parti bir şeyler yapıyorlar. Evet. Ondan sonra 40 akıllı çıkarabiliyor o atılan taşı.
0: Kerimciğim, sen özetle istersen biz devam edelim. Bu konu da ilginç bir konu.
2: Ja, die dritte Frage wäre, worauf muss man als Vermieter achten, wenn man eine Immobilie vermietet? Und da ist die Frage eigentlich relativ einfach beantwortet. Man soll immer einen schriftlichen Mietvertrag abschließen und den Mieter auf jeden Fall prüfen auf Einkommen, Arbeitgeber, frühere Vermieter etc. Und auch am besten auch immer nach Möglichkeit einen Bürgen geben lassen, vor allem in der Türkei. Es geht natürlich alles jetzt hier für die Türkei. Die Kaution darf höchstens 3 Monatsmiete betragen und solle auf einem gesperrten Bankkonto angelegt werden. Und auch natürlich im besten Fall ein Protokoll mit Fotos. Genau, die Mieterhöhung richtet sich nach dem 12 Monats Durchschnitt der Inflationsrate. Also da gibt es einige Empfehlungen von ihm, natürlich auch an der Hausverwaltung etc. Also im besten Fall das gar nicht selbst machen, sondern mit einem Rechtsanwalt oder ähnlichem.
0: Ki sevgili Talha, şimdi mesela kiracılarla yaşadığımız sorunları biliyoruz ama işte sözleşme yaparken işte enflasyon oranı diyorlar. Enflasyon oranı TÜİK'te başka çıkıyor, ENAK'ta başka çıkıyor. Hangini göz önünde tutabiliriz yani? ENAK her zaman yüksek gösteriyor mesela. Nasıl ya, olacak?
1: Şimdi tabii protokoldeki anlaşmaya bağlı bu ama normalde tabii ki resmi veriler TÜİK olduğu için o resmi verilere esas alınıyor ama tabii o resmi veriler eğer gerçeği yansıtmıyorsa burada da aslında büyük bir haksızlık ortaya çıkıyor. Çünkü oradaki enflasyon oranlarına göre, TÜİK'in oranlarına göre emekli maaşları da ona göre arttırılıyor. Kiralar da ona göre arttırılıyor.
0: Evet.
1: Oradaki gerçek rakamları göstermediği takdirde bu sizin, benim, herkesin cebinden çıkan bir para olmuş
0: evet,
1: oluyor.
0: Çünkü
1: aslında.
0: TÜİK tenis topundan hesaplıyor enflasyon oranını. Toplu iğneden hesaplıyor. Ama enak yediğimiz gıdadan, çayından, bundan hesaplıyor. O zaman normal enflasyon ortada oluyor. Piyasada da insanlar onu zaten tepkilerini koyuyorlar.
1: Geçenlerde bir öğretim görevlisi şey yapmış kiracısına, altına endekslemiş. Altın üzerinden bana kira ödeyeceksin diye. Ama mahkeme iptal etti onu. Yani altına endeksleyemezsiniz diye.
0: Okey.
1: Yani onu belli şartlar var, kanun belli şartlar var. Tabii ki genel uygulama TÜİK oluyor artık. Yani.
0: Evet. Peki şimdi o zaman diyelim ki kiracı girdi ama memnun kalmadık. Bizim kiracıyı en kolay nasıl tahliye edebileceğiz evimizden? Adam çöktü oraya. Aa diyor, ne güzel diyor, Almancıyı yakaladık diyor, oturalım bunun evinde diyor. Ya ne yapabiliriz? Yani ne yapması gerekir ki biz en hızlı bir şekilde o kiracıyı oradan anında, hiç böyle ne derler, kavga dövüş olmadan, sakince herkes birbirine teşekkür ederek çıkartabilmeli.
1: Şimdi kanunlarda tahdidi olarak, yani sınırlı olarak sayılmış şartlar var tahliye sebeplerinden. Ama en çok rastlanılan ve tahliye sebebi olan şey, bir kere kirayı düzenli ödemiyorsa, geciktiriyorsa, eksik ödüyorsa tabii ki bu tahliye sebebi olabilir ve mahkemeler bu konuda direkt olumlu karar veriyor. Ama diyelim ki kirasını da düzenli ödüyor ama zamanla sizin aldığınız para enflasyon oranında erimiş ve gel uyarlayalım bunu günün şartlarında dediğinizde yanaşmıyor. Bu durumda işte o başta sağlam yapın dediğim o tahliye taahhüdünü yapmışsanız, o zaman da tahliye taahhüdünü gerek pazarlık aracı olarak da kullanabilirsiniz, tahliye aracı olarak da kullanabilirsiniz. Ama bunu almış olmanız gerekiyor en başta.
0: Evet. Kerimciğim, söz sende. İlginç, kira ile ilgili bir soru daha gelmiş, onu da soralım. Hamburg'dan bir soru var. Kanunen yasal mı değil mi? Bakalım buna ne cevap verecek avukatımız. Ama önce Kerim konuşacak.
2: Ja, und die Miete wird ja natürlich nach Inflationsrate berechnet, beziehungsweise auch nach Inflationsrate erhöht. Und da gibt es halt zwei Werte in der Türkei. Also es gibt zwei Messwerte in der Türkei und da gibt es auch extrem Unterschiede. Ich sag mal, wenn TÜİK sagt 10%, dann kann sein, dass das ENAG sagt 100%. Das liegt daran, weil sie beide eine andere Bemessungsgrundlage haben. Beispielsweise ENAG macht das über Lebensmittel und ich sag mal alles andere dann über andere Sachen. Und auf Lebensmittel kommt natürlich am meisten immer drauf, vor allem in der Türkei. Und deswegen auch da wiederum Mieterhöhungen eigentlich im besten Fall nie ohne Anwalt machen, damit das nicht angefechtet werden kann. Und es sollte wirklich genauestens berechnet werden, denn ein Cent mehr bedeutet auch, dass die gesamte Erhöhung abgelehnt werden kann. Und da ist es wichtig, sowas über einen Anwalt zu lösen.
0: Şimdi sevgili Kerim, telefon numarası 573 ile biten bir dinleyicimiz, ismini göremiyorum ama günaydın demiş. Almanya Hamburg'da demiş bir daire demiş, 2 oda 55 metrekare, 6 insan yaşasa kanunen olabilir mi diye sormuşlar yani.
1: Evet. Normalde kanunen soruyorsa bu uymaz, olmaz. Çünkü bir kişinin, yetişkin bir kişinin ihtiyacı olan metrekare bir kişi için 12 metrekaredir. Burada 70-75 metrekare olması lazım 6 kişinin yaşayabilmesi için. Tabii küçük çocuklar için bu 10 metrekareye düşüyor. 6 yaşından küçük çocuklarda 10 metrekare gibi hesap edilir. Ama 6 kişinin hepsi yetişkinse 72 metrekareye ihtiyaç var diyebiliriz. Ama şimdi bu neye göre, kime göre? Şimdi bu kişiler yardım almıyorsa, oturumla ilgili işleri yoksa, resmi makamların haberi olmaz ki bundan. Evet. Bir sürü yer var burada. Evet. Özellikle Wilhelmsburg semtinde özellikle bazı Doğu Avrupa'dan gelmiş kişilerin
0: evet,
1: çok küçük dairelerde çok fazla insanın kaldığı yer var. Hatta
0: kalanları
1: bazen baskınlar da oluyor öyle evlere. Hatta Berlin'de de öyle hiç kalınamayacak yerlerde kalındığı için veya çok kişi kaldığı için birçok yer baskın oldu ve bu noktada ciddi hassasiyet var. Ama diyelim ki bu kişinin oturum işi var. Oturum dairesi soracak, sen kaç metrekarelik bir kira kontratın var, getir göster gibi, kaç kişi kalıyorsunuz gibi durumlara yol açacak. Veya yardım alıyor, job center soracak.
0: Evet.
1: Orada ortaya çıkıyor ama diğer türlü ihbar olmadıkça kolay kolay ortaya çıkmıyor böyle durumlar.
0: Peki Kerim, çeviriyorsun, sonra gündemdeki bir konu var, onunla ilgili bir sorumuz var.
2: Ya Kazım, bu ist die Frage vom Zuhörer.
0: Evet, hemen şurada ben açtım sana. Açtım. Burada dinleyicimizin sorusu bu. Oradan okuyabilirsin.
2: Ja, eine Zuhörerin hat gefragt, wenn man in Hamburg, in Deutschland, Hamburg, eine Eigentumswohnung hat mit zwei Zimmern auf 25 Quadratmeter, ob man dann mit 6 Personen da leben kann. Ja, also können auf jeden Fall. Ob das erlaubt ist, ist die andere Frage. Und ob das halt auch menschlich ist die andere Frage. Vor allem, wenn irgendwelche Menschen da natürlich Hilfe kassieren, ist das an sich wahrscheinlich nicht erlaubt. Und sowas sollte halt auch immer anwaltlich geprüft werden. Denn warum ist das nötig, dass 6 Personen auf 55 Quadratmeter wohnen? Das muss natürlich irgendwie auch rechtlich abgeklärt werden. Also eine Graulücke kann man es nennen tatsächlich.
0: Peki Talha, şimdi gündemde çok konuşulan bir soru işareti olan bir konumuz var. Biliyorsun yaklaşık bir 3-5 gündür Türkiye'de her haber kanalını açtığımız her yerde bu konuşuluyor. Yani iktidar tarafında, muhalefet tarafında hep bu konu konuşuluyor. Türkiye'de biliyorsunuz sevgili dostlar, fon mağdurları çıktı ve bu fon mağdurlarıyla ilgili acaba ne olacak soruları var. Sence ne olacak Talha? Çünkü senin söylediklerin hep zaman dilimi içinde bakıyorum. Emeklilikte de zamanında söylediğin her şey tek tek çıktığı için. Bu fon mağdurları hakkını nasıl alacaklar? Çünkü hani kaba tabir olmazsa bir yani insanları çok kötü duruma soktular. Bir tuzak kurularak yapıldı gibi geliyor bana bu. Ne diyorsun? Nasıl alacak bu fon mağdurları bu paralarını? Şimdi, alabilecekler mi ya da?
1: Şimdi burada halktan biri gibi konuşuyor olsam üzerine bir soğuk su içsinler derdim. Hmm. Ama tabii bir hukukçu olarak yolları söylememiz gerekiyor. Evet. Hangi yollara, yani ne kadar başarılı olabilirler, olamazlar, o ayrı bir konu ama başvurulabilecek en başta yol suç duyurusu yapacaklar. Yani evet. Bu durumda olan herkes Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda yapacaklar ki savcılar bu durumu en iyi ortaya çıkabilirler. Çünkü fon mağdurları perde arkasında neyin döndüğünü ortaya çıkaramaz. Ama tabii ki bunun nereye kadar varacağını bilmek lazım. Şimdi savcıların üzerinde baskı varsa ya da kurumların üzerinde baskı varsa bir yere varamazlar. Yani birkaç kişi seçilir. O kişiler cadı avı gibi, yani onları suç onların üzerine bırakılır. Ondan sonra aradan kaynanır. Böyle ne olur? Mağdurlar gerçek haklarını alamazlar. Çünkü mağdurların gerçek haklarını alabilmesi için tasfiye sürecine girmek lazım. Tasfiye sürecinde birincisi, tamam, bu fon şirketlerinin bir kısmının malları var. Tamam, bu mallar tasfiye sürecine girecek. Satılacak. Bu satıştan parası paylaştırılacak. Ama bunun yeterli gelir mi? Zaten birçoğu bunu yurt dışına çıkarmış durumda. Yani bu konuda savcılar nasıl ki bazen en ufacık bir şeyde hemen mallara el koyuyorlar, evet, donduruyorlar. Bu şekilde bu ismi geçen, bir şekilde ismi karışmış herkesin malına el anında koyması lazım. Anında koyacak. Tedbir koyacak. Evet. Tedbir o kişiye zarar vermez. Durumu aydınlığa kavuşana kadar alır en azından suçsuzsa tamam, yine malını geri alır. Suçluysa ama en azından kişilerin mağduriyetini karşılayacak bir mal varlığı ortaya çıkmış olur.
0: Evet Talha, yalnız konuşulan rakamları duyunca insan böyle hani şaşırmadan edemiyorsun. Acayip rakamlar konuşuluyor. En son sen kaç milyon duydun?
1: 20 milyar.
0: 20 lira. Milyar, bunlar Euro'dan bahsediliyor değil mi? 20 milyar TL.
1: 20 milyar TL olarak.
0: Eski parayla katrilyon. Evet. Abi bu paraları ne yaptılar? Yani bu kim olursa olsun hiç fark etmez. İktidar tarafı olsun bak. Abi kim yaptıysa bu vatandaşı nitelikli dolandırıcılığa girmiyor mu abi bu yapılan olaylar?
1: Ya şimdi bir kişi fonlarda içeriden bilgi alarak hareket ediyorsa zaten bu 3 ile 5 yıl arasında hapis cezasını gerektiren bir durumdur, spekülasyondur. Bu noktada da şimdi enteresan, yani mesela benim geçtiğimiz haftalarda, yani 3-4 hafta önce bana şey geldi, bir telefon geldi daha bu fon olayları olmadan önce. Ya biz işte Türkiye, biz yurt dışına Almanya'ya yatırım yapmak istiyoruz. Tamam. Mesela dedim ki şurada bir bina var 2 milyon euro. Şurada bir yer var 3 milyon euro. Yok yok, onlar küçük paralar dedi bize. Çok daha büyük.
0: Yani Allah Allah.
1: Çok daha büyük bir yatırım. Yani otel olabilir, çok büyük böyle mal, 600 şey. Dedim ki tamam olabilir dedim. Para transferleri sıkıntı olabilir. Ne parası dedim, bu fon parası dediler bana. Nerede bu fon dedim, İsviçre'de dediler. Gerisi başka bir bilgi bende yok. Yani demek istediğim şu ki Yani rakamlar çok büyük ve bu rakamlar yurt dışına çıktıysa eğer zaten bu mağdurlar nereden neyi alacaklar? Orada bir bina satılacak da onun parasını 450 bin kişi paylaşacak. Yüzde kaçını kurtarabilir? Kurtaramaz yani.
0: Avukat olarak sormuyorum şimdi bu soruyu. Talha Barut olarak bu fon mağdurları, o küçük yatırımcılar paralarını geri alabilirler mi? Avukat olarak söyleme. Normal bir yani... Bir vatandaşsın, bir Kazım, işte Talha, Kerim ya da Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Bu parayı alabilirler mi?
1: Bence %10 ya da 15'ini alabilirler.
0: Anca o kadarını. Geri kalanı gitti mi diyorsun yani?
1: Geri kalanı gitti çünkü bunlar çok önceden, çok önce dedim haftalar öncesinden yurt dışına...
0: Parayı kaçırdılar mı diyorsun?
1: Çıktı İsviçre'ye ve birçok bazı ülkelere çıktı. Zaten olayın patlamasının sebebi bu. Bazı büyük şirketler şunu fark ediyor. Çok ciddi para çıkışları oluyor fonlardan. Hmm. Ondan sonra uyarı gidiyor Maliye evet. Bakanına. Maliye Bakanı ondan sonra ya bu olayı el atıyor. Yani daha önce de birkaç uyarıyor ilgili makamları ama yani gerek kurumlar şey yapamıyor. Yani SPK gibi bazı kurumlar yeterli önlemleri almıyor. Halbuki bir tuşa bassa durdurabilir. Aha. Çok yüksek miktarda rakamlar yurt dışına çıkınca bu olay patlak veriyor zaten. Evet. Şimdi yurt dışına çıkmış parayı nasıl getireceksiniz?
0: Abi biz burada bankadan bir para göndermeye çalıştığımız zaman diyor ki küçücük bir para için bile bu parayı çektiğin bankadan bir kağıt dekontunu getir onu görelim ondan sonra diyor gönderelim. Yani öyle elden benim çantamda vardı getirdim göndereceğim diyemiyorlar. Ya nasıl bir şey bilmiyorum. Hmm. Kerim biz çok uzun konuştuk söz sende.
2: Ja, zum Hintergrund. 131 Fonds, wovon 7 Istanbuler Portfoliogesellschaften werden seit dem 17. September abgewickelt. Und 455.758 Anleger sind davon betroffen. Betroffen sind unter anderem Fonds von Terra, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus und Bulls Portfolio, nenne ich es mir einfach. Die Aufsichtsbehörde SPK hat die maximale Abdeckungsfrist inzwischen von 3 auf 6 Monate verlängert. Für Rücknahmeaufträge, die vor dem Skandal erteilt, aber nicht ausgestellt wurden, sind vorrangige Zahlungen aus dem ersten Liquiditätspool vorgesehen. Anteilig nach den jeweiligen Ansprüchen. Konkret ratet der Rechtsanwalt folgendes, sichern Sie alle Unterlagen, also Kontoauszüge, Aufträge und Nachrichten der Bank oder des Beraters. Melden Sie Ihre Ansprüche schriftlich auf jeden Fall mal bei den Portfoliogesellschaften, der Depotbank und dem Vermittler und legen Sie eine Beschwerde bei der SPK an. Erstatten Sie eine Strafanzeige und treten Sie dem Strafverfahren als Nebenkläger bei und prüfen Sie Schadensersatzansprüche besonders gegen Banken und Berater, die den Fonds als risikolos empfohlen haben.
0: Şimdi sevgili Kerim, dinleyicimiz o biraz önceki evle ilgili Gülmüş ismi, 3 büyük 3 çocuk Job Center'dan kimse problem yapmıyor diyor. Nasıl çıkarabiliriz diyor. O deminki o daireyle ilgili gelen. Ha,
1: şimdi ben anladım. Bunu soran ev sahibi.
0: Evet.
1: Bahaneyle.
0: Evet yani vermişler evi istiyor. Ondan sonra çökmüş oraya kiracılar. 2 kişi geldiler. Ondan sonra girdiler 6 kişi kalıyorlar. Burada bir sürü dairelerde bunlar var. Adamlar bir odaya 3 tane şey koymuşlar. Askeri ranza gibi orada yatırıyorlar insanları. Yani bunlar oluyor. Ondan sonra da işte kiralık ev bulamıyoruz. Niye? Çünkü bazı işin gerçeği üçkağıtçılık yapan insanlar daha fazla para kazanabilmek için 3 kişiye 5 kişiye bir daireyi kiralıyorlar. O şey de vermiyorlar. Anmeldung de vermiyorlar. Bir şekilde bunu götürüyorlar. Şimdi, nasıl olacak bu olay?
1: Çocukların yaşını yazmamış ama eğer 2 yaşından küçükse çocuklar zaten hesaplamaya katılmıyor. Dolayısıyla bu şekilde 6 kişilik bir ailede kalabilir. Hmm. Yani orada kaç yaşında olduğu sorusu gündeme geliyor. Bir de öyle bile olsa yani bir kişiyi böyle bir aileyi hemen Almanya sisteminde sokağa atmak mümkün değildir. Ona evet. Alternatif yer bulmak lazım. Yani bu noktada ev sahibi çıkış verse de onlar yeni yer bulmadan bunun çıkılması, organize edilmesi çok zor bir durum. Hani tabii o ailenin yapması gereken acil kağıdı alacak. Daha sonra başka daha büyük bir eve başvuracak. Ev evet. sahibinin yapması gereken de o başka eve bulana kadar onu bekleyecek.
0: Yani bunlara dikkat etmesi gerekiyor diyorsun ev sahibi olarak.
1: Bir şikayet edebilir tabii ilgili yerlere bildirebilir durumu. Eğer çocuklar 2 yaşından büyükse ve metrekare noktasında aşıyorsa bunu ilgili yerlere bildirebilir. O durumda devlet onlara bir yer bulmak için daha acele eder.
0: Evet. Peki. Kerimciğim söz sende.
2: Ja, dann gibt's tatsächlich eine Frage zu der Frage mit der Eigentumswohnung, wo auf 2 Zimmer 55 Quadratmeter mit 6 Menschen leben. Dabei geht's anscheinend darum, dass sie eine Eigentumswohnung hat, die sie vermietet hat, wo jetzt, ich sag mal, Kinder und drei Erwachsene auf 55 Quadratmeter mit zwei Zimmer wohnen und die dann auch noch vom Jobcenter Geld bekommen. Ja, das sollte man vielleicht melden, denn das entspricht zumindest nicht der Menschenwürde. Am besten sowas melden und schauen, dass man da genau auf eine Lösung kommt. Ja, was daraus sich jetzt genau entwickelt, das sieht man dann in den nächsten Monaten. Auf jeden Fall sollte man das Ganze melden. Diese Person rauszuwerfen, das funktioniert nicht. Das wird nur in dem Sinne erstmal mit einer Meldung gehen. Und in Deutschland dauert das auch wirklich, bis das dann in dem Sinne irgendwann genau ein bisschen rausgeworfen werden. Man muss erstmal eine Alternativwohnung finden, etc. etc. Aber damit würden sich die Behörden auf jeden Fall beeilen.
0: Sevgili Talha, şimdi mesela bizim ülkemizde bir kural var. Eğer maddi durumu iyi değilse, iyi okulda dersleri iyi olan öğrencilere burs veriyorlar. Geçen gün hatta görevlerinden de affını isteyen bir yönetici, devletin vermiş olduğu, belediyenin vermiş olduğu bursla gitti, işte okulunu bitirdi. Sonra geldi siyasete girdi, milyonlarca euro paradan bahsediliyor. Ya ben Suriye'deki o iç savaş çıktığı dönem Türkiye'ye gelen ilticacılar için Avrupa Birliği yanılmıyorsam 6 milyar euro gibi bir para o zaman.

0: O kişi adeta dövülüyor yani basın önünde de, ama yani bu kadar sığ değil konu. Yani mesela o para onun parası mı? Belki de o para bir emanet para. Çünkü bir de şeyler var. Hani bu çantacılar var. Yani
1: Çantacı.
0: çantacı şöyle sistemde çantacı olarak tarif ediliyor. Yani başkasının parasını başka isimlerden
1: Sistemde döndürüyorlar.
0: döndürüyorlar.
1: Ha.
0: Mesela önemli bir kişi. Şimdi bunların hatası kendi isimleriyle bu işlemleri yapmışlar. Kendi isimleri, ama isimlerini geçirmeyen, çok önemli pozisyonda olan çantacı tabir ettiğimiz kişilerin adına bu işlemleri yapan insanlar da var. Yani şimdi olaya sığ olarak bakarsak, ha bu kişiyi de hemen versin geri ödesin bu işi kapatalım. Olmaz. Yani eğer mağdurların alacaklarını alabilmelerini, bu yüzde, az önce dedim %10-15, bunu arttırmak isteniyorsa, bu mağduriyeti bir şekilde azaltmak istiyorlarsa, bu çantacı tabir ettiğimiz bu bütün sistemi çözümlemeleri gerekiyor ki bu kişilerin mallarına el konulsun. Ya diğer türlü sadece biz bir kişiyi
1: Tabii.
0: haftalardır yapay zeka ile şunla bunda
1: Ya hayır,
0: şey
1: neler yapıyor?
0: yapıyoruz.
1: O yapay zeka ile kullanılan fotoğraflar. Bu bir partinin üstüne yüklemiyorum ben hiçbir zaman için. Bütün partilerin içinde burada bu fondan işe giren insanlar var. Bütün partilerin içinde, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin içindeki çoğu kişi bu işin içine girmiş. Yani bunu hani temiz toplum diyorsak, bunun bir şekilde insanların vicdanen evet ya hakikaten yöneticiler bunu başardılar diyebilecek bir ortama getirilmesi gerekiyor. Bu mağdurların özellikle o aradaki o küçük yatırımcının ezilmemesi gerekiyor diyorum. Kerim sen çevirini yaptıktan sonra hiç şarkı arası vermeyelim. İlginç sorular var, onları bir soralım, tamam. Fon olayı bitti,
2: Ja,
1: bu kadar.
2: wieder zum Thema Fonds zu kommen. Ich sag mal, was machen denn die ganzen Profiteure mit diesem Geld? Offenbar kaufen sie das, was man sich so vorstellt. Beschlagnahmt wurden Privatjets, Superjachten, Luxusautos und auf Bankkonten wurden fast über 750 Millionen türkische Lira sichergestellt. 45 Personen sind in Untersuchungshaft und das Vermögen zahlreicher Personen und Firmen wurde eingefroren. Für die Geschichten ist genau das wichtig. Jedes beschlagnahmte Vermögen erhöht die Chance, dass Geld zurückfließt.
1: Peki sevgili Talha, şimdi Ali Kaya yazmış, günaydın. Türkiye'de sadece 18 ay askerliğimi yaptım diyor. 2004 yılında Almanya'ya geldim. Türkiye'de askerliğim giriş olarak sayılacak mı diyor. Emeklilikle ilgili bir soru sormuş galiba. Bu emeklilikle ilgili değişen bir kural var mı son dönemde?
0: Şimdi onun durumunda şöyle, o askerlik er veya erbaş olarak yapıldıysa devlet sigorta ödemiyor. Kişiye borçlanma imkanı tanınıyor. Kendisi o süreyi satın alabilir, borçlanabilir. Ama diğer türlü tabii 2004'te Almanya'ya gelmiş. Burada hani askerliğim giriş sayılıyor mu demiş. Giriş sayılmıyor, sadece sigorta girişini öne çekiyor. Kısaca o cevabı vermiş olalım.
1: Peki.
0: Diğer türlü
1: Yeni bir yasa konuşuluyor. Ne getiriyor ya da ne götürecek vatandaşlardan?
0: Ya şimdi geçen seçimlerde EYT gelmişti. Yani emekte yaşa takılanlar, bu 8-9-99 ve öncesi sigorta girişli olanlar yaşa bakılmaksızın gün sayısı tamamsa emekli olundu. Emekli oldular. Ama bu arada 99-2008 arası sigorta girişlere bir düzenleme yapılmadı. Onların bir beklentisi var. Kademeli geçiş gelsin. Yani biz hani benimle aynı yaşta kişi şu an 40 yaşında emekli oluyor ama ben 60'a kadar çalışmak zorundayım. Bu bir adaletsizlik, arada bir geçiş dönemi olsun şeklinde haklı talepler vardı. Bununla ilgili bir yasa tasarısı var ama bunu sadece gün sayısı yetenlere uygulayacaklar. Belli bir gün sayısına ulaşanlar uygulayacaklar. Hani bizim normalde yasalar çıktıktan sonra bunun üzerinde bilgilendirme yapmak daha iyi olur. Diğer türlü kafa karışıklığı olur. Söylediğimiz bazı şeyleri olmuş gibi insanlar
1: Hissederler.
0: anlayabiliyor. Ama benim insanlara tavsiyem, evet bazı yasalar geliyor ve olumlu bazı yasalar geliyor. Ama aktif beklesinler, pasif beklemesinler. Yani hiçbir şey yapmadan oturmasınlar. Gerekli günü sağlasınlar. Zaten yasa yaşı öne çektiğinde onlar da bundan yararlanacaklar.
1: Zaten seçimde yaklaştığı zaman bunlar hemen pat diye hızlandırılmış bir şekilde meclisten geçecektir
0: Aynen.
1: diyorsun
0: Ona
1: yani.
0: hazırlık yapsınlar
1: Peki ben diyor jandarmaydım diyor. Vallahi jandarma değil, komanda da olsanız eğer kuralları uygulamıyorsanız askerliğinizi, dediği gibi Talha'nın, böyle diyelim. Kerimcim söz sende, şarkı arasına gideceğiz.
2: Ja, es gibt natürlich auch viele, viele, viele Fragen. Unter anderem von Ali Kaya kam jetzt eine Frage. Moment. So. Er ist 2000

0: Peki devam ediyoruz. Son bloktayız sevgili dostlar. Talha kardeşim şimdi Almanya'da 63 yaşında emeklilik mümkün mü? Almanya'da erken emekli olabilmek için Türkiye'deki primler olumlu bir etki yapıyor mu? Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler, emekliliğin dışında ev almak isteyenler hukuken neye dikkat etmeli? Bu üç soruyu birbirine bağlayarak devam edelim. Çünkü yayının sonuna kadar konuşacağız.
1: Evet. Tabii burada özellikle bizim yani Türkiye'den gelen insanların bir hayali işte biz emekli olacağız Türkiye'ye döneceğiz evet, gibi.
0: Tabii.
1: Her gelenin bir hayali var. Bir evet. gün ben Türkiye'ye döneceğim diye. Kimse 6 aylığına geldi. Evet. 30 sene oldu belki ama bir şekilde bir hayal. Evet. 63 yaşında emeklilik de çok soruluyor. Bunun için tabii 35 yıl sigortalılık süresi gerekiyor en az. Hmm. Eğer 35 yıl sigortalılık süresi varsa kesintiyle ancak emekli olabiliyor. Hmm. O da nasıl kesinti? Binde 3 maaşından bir kesinti yapılıyor. Hmm. Herkesin maaşına göre farklı rakamlar ortaya çıkabiliyor. O noktada tabii doğum tarihi de önemli. İşte 1963 doğumlarda %13.8, 1964 sonrası doğumlarda %14.4 kesintiler olabiliyor. Ve bu kesinti belli bir süre için değil, ömür boyu oluyor. Ömür boyu bunu kabul ederek hareket etmeleri gerekiyor. Tabii 45 hizmet yılını dolduranlar varsa onlar durumu biraz daha farklı. Sigorta süresi olarak 45 yılını doldurması gerekiyor. Onlarda kesinti olmadan da emeklilik mümkün olabiliyor. Hmm. Bazılarının buradaki süresi yetmiyor. Çünkü mesela Türkiye'de az önceki Ali Bey'de olduğu gibi işte askerlik yapmış, buraya gelmiş. Hmm. Bakıyorsunuz 18 ay bir eksiği var ya da 10 ay eksiği var. Hmm. Biz onları ne yapıyoruz? O eksikliği tamamlamak için Türkiye'de askerlik borçlanması yapıyoruz. Hmm. Sigorta süresi olarak onu saydırıyoruz. Buraya da ekletiyoruz. O 45 yıla yetmiyorsa o sayede 70 oluyor. Kesintisiz de emekli olabiliyor.
0: Evet.
1: Veya Türkiye'de çalıştığı süreleri buraya saydırıyoruz, birleştiriyoruz. Hmm. Burada emekli olabiliyor. Hani böyle imkanlar var. Onun için vatandaşlar burada emekli olurken önce bir Deutsche Rentenversicherung'dan bir danışmanlık alsınlar.
0: Evet.
1: Sonra da bunu daha öne çekmenin yolları var mı? Bir de kendilerine yakın gördüğü avukatlara sorsunlar. Bazen olabiliyor. Hizmet evet. birleştirmesiyle bu öne çekilebiliyor.
0: Peki. Kerim bunu özetler özetlemez Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler işte ev almak isteyenler hukuken neye dikkat etmeli kısaca iki dakikada da onu yapalım.
2: Ya Rente mit 63 das ist möglich aber in der Regel mit Abschlägen mit 35 Versicherungsjahren kann man ab 63 die Altersrente für langjährige Versicherte beziehen pro Monat vor der Regel Altersgrenze werden dann 0,3% abgezogen oder halt eben maximal 14,4% und zwar dauerhaft. Die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren gibt es faktisch nicht mehr. Die Altersgrenze dafür steigt schrittweise. Für Jahrgang 1963 liegt sie bei 64 Jahren und 10 Monaten. Ab Jahrgang 64 bei 65. Schwerbehinderte Menschen haben eigene günstigere Regeln.
0: Talha hemen öbür sorumuzu Türkiye'de mesela yatırım yapmak için insanlar ev almak isteyenler hukuken neye dikkat etmeliler?
1: Şimdi az önce kirada bile birçok şeyi söyledik işte kira evinizi verirken işte kontrata dikkat edin ki bu daha önemlisi ev satın alıyorsunuz.
0: Hmm.
1: Yani ev satın alırken bazen yine özellikle yurt dışında yaşayanların maalesef bazı şeylere dikkat etmediğini görüyorum. Mesela Almanya'daki uygulamaları Türkiye'de yapıyorlar. Diyelim ki burada bazen noterde kontrat yapsanız tamam iş bitmiştir oraya aldı sayılırsınız ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de siz aranızda adi yazılı bir kontrat yaptığınızda bu geçersiz. Bunun hiçbir geçerliliği yok. Onu noterde onaylatırsanız satış vaadi anlaşması yapılır. Orada yine tapu size geçmiş olmuyor ama ileride size dava hakkı veriyor. Yani tapuyu vermezse dava açarak alma hakkınız var ama o da neden bir insan parasıyla rezil olsun ki? Hem parasını ödeyecek hem de tapuyu almak için dava açacak. Yıllar sürecek bir davayla uğraşacak. Onun için sağlam hareket etmek lazım. Sağlam hareket ederken de o yerin ön çalışmasını yapmak lazım. Sorunlu bir yer mi? Herhangi bir hukuki problemi var mı? Mirasçılar arasında bir sorun var mı? Çünkü bazen mirastan mal kaçırmak için de muvazalı satışlar oluyor. Sahte satışlar oluyor. Siz alıyorsunuz. Hmm. Sonra bir bakıyorsunuz başka bir mirasçı dava açmış. Hmm. Sizi de dava etmiş. Onu satana da dava etmiş. Bu sefer yıllarca onunla uğraşıyorsunuz. Evet. Onun için bir hukuki altyapısını iyi araştırıp öyle almak lazım. Yine başa geliyoruz. Bir bilenle, bir bilen avukatla çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü parasını öder, tapuyu alır, kendini güvende sanar. Sonra bir iptal davası, 3-5 sene mahkemeyle uğraşır. Sonra bir de elindeki tapudan da olur.
0: Peki, Talha çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki günlerde dolayı yine seni rahatsız edeceğiz. Çünkü dinleyicilerimizden gelen soruların hepsini soramadık. Ama gelecek dönemde yine birlikte olacağız. Güzel bir gün diliyorum.
1: Eyvallah, memnuniyetle.
0: Kerimciğim, ben vedamı yapıyorum. Bugünlük bizden bu kadar sevgili dostlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Kerim konuşmasını yapar yapmaz şarkı arasıyla vedamızı yapıyoruz. Hoşça kalın.
2: Ja, es gibt natürlich allgemeine Empfehlungen noch, vor allem beim Immobilienkauf und Investitionen in der Türkei vom Rechtsanwalt Taner Borut für türkisches Recht. Prüfen vor dem Kauf immer den Grundbuchauszug auf Hypotheken, Pfändungen und Vormerkungen bitte prüfen. Den Bebauungsstatus und die Bewohnbarkeitsbescheinigung am besten prüfen. Ein Eigentumserwerb ist nur bei Grundbuchamt wirksam. Ein Kaufversprechen ist nur gültig, wenn es notariell beurkundet ist. Am besten immer nur mit Banküberweisung zahlen und auch im Grundbuch den echten Kaufpreis angeben. Ein zündlich angegebener Preis bringt steuerliche und rechtliche Risiken. Bei Projekten, die noch nicht fertig sind, sollte man die Seriosität des Bauträgers und die Sicherheiten prüfen. Allgemein sehr vorsichtig mit Generalvollmachten sein und auch die Kosten wirklich einplanen, sei es die Grundbuchgebühr, die Grundsteuer und gegebenenfalls Spekulationssteuer bei einem Verkauf innerhalb von 5 Jahren. Und bei Ausländern, auch Inhaber der blauen Karte, sollte man prüfen, ob für das Grundstück Beschränkungen gelten, etwa in militärischen Sperrgebieten. All das zählt mit dazu, all das sind ein paar Empfehlungen von Taner Borut. Vielen, vielen Dank, lieber Taner Borut, dass du hier bei uns warst. Vielen Dank, dass du uns unsere Fragen wieder beantwortet hast. Viele Fragen von Zuhörern konnten nicht beantwortet werden. Vielen Dank auch für eure Nachrichten, liebe Zuhörer. Wir wünschen euch einen wunderbaren, schönen Donnerstag. Und wenn wir uns wieder morgen um Punkt 9 Uhr hören, freuen wir uns umso mehr. Einen schönen Tag wünschen wir, einen schönen Donnerstag wünschen wir und bis dann. Tschüss.

0: Bit Catering Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
4: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
5: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
8: Abilerin bir tanesi, Kocaeli'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi, cillop gibi, cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.

0: muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Bir şey söyleyeceğim. İyi duyamayanlar için, sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Zor anlayanlar için merhabalar. Dur oğlum, başlar başlamaz ya. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, can ciğer. Duydun, Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Biliyorsunuz, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Canım kardeşim, iyi misiniz? Umarım berbatsınızdır. Ve ben o berbat olan moralinizi yerine getiririm. Siz de benden yıllarca hep övgüyle bahsedersiniz. Vallahi söylüyorum. Formül bu olsun abi. Şaka bir yana. Hakikaten söylüyorum. Kurban olduklarım, bu saatte dinlenecek en iyi radyo programları diyenlerin ellerini böyle bir görebilir miyim? Harikasınız. Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Süper iş. Kendim soruyorum, kendim cevaplıyorum vallahi. Canım kardeşim, dur bir şişireyim kendim ya. Biraz bir şımartayım. Gençlik. Bir afyonu patlatayım. Bir kendimize gelelim. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler ederim. Tabii canım. Bu radyo programını dinleyenler, kurban olduklarım, ne diyeyim, sevdiklerinizle birlikte süper güzel bir hayatınız olsun inşallah. Sevgiliniz sizden başka kimseyi görmesin inşallah. Sadece sizi sevsin, iyi günde kötü günde bir an olsun yanınızdan ayrılmasın inşallah. Ve bir gün gelip de ayrılacaksanız ilk tekmeyi vuran siz olun. Yine mi olmadı? Yine olmadı galiba. Ben normal bir açılış yapayım canım kardeşim. Kurban olduklarım, ne diyoruz? Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Canım kardeşim, umarım bugün boyunca da sizlerle birlikte olur. Tıpkı bir ömür boyu sizlerle birlikte olmasını temenni ettiğimiz gibi. Evet abi. Sağlıklı, güzel, keyifli böyle bir günümüz olsun inşallah. Malum memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Elbette bunları kulaklarınıza getireceğiz. Ama şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Dinlemek için bugün de bizlerle birlikte olan bütün herkese çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandınız. Baba ne kadar güzel bir günde o gün ya. Dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Son racıma, seyir halinde olanlara, kurban olduklarım, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Başka, bütün öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarımıza, kurban olduğum ama en çok da kle ve kahraman arkadaşlarımıza. Teşekkürler gençlik. Teşekkürname kısmını da şöyle bir aradan çıkarttığımıza göre... Evet abi, artık başlayabiliriz herhalde. Malum biliyorsunuz, oyun başlıyor. Siz hepiniz, ben tek abi. Özel hayatımda tek, burada tek. Vallahi söylüyorum yani... Senelerdir ilişkim yok. Bazen düşünüyorum. Diyorum oğlum Arif Güven, hakikaten söylüyorum. Sen bildiğin artık garaj arabası gibi bir şey oldun yani. Bu saatten sonra ilk ilişkimi kimle yaşayacağım bilmiyorum ama... Vallahi benimle birlikte olan yaşadı abi ya. Ciddi söylüyorum. Aküyü, lastikleri değiştir, yola devam et. Tövbe yarabbim. Canım kardeşim, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Biz başlayalım artık. Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, kurban olduğum, duydun, aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda.
2: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
5: Arif abim, hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
6: Arif abi, ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
7: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan rüzgar. İyi yayınlar.
8: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
3: Arif Güven Show.

0: Showtime. Sevgili dinleyenler, malum az önce sordum. Dedim ki günün bu saati itibariyle evet abi dinlenecek en güzel radyo programı budur diyenler elleri görebilir miyim diye sordum. Diyor ki abi tam eli kaldırdım sen hemen kabul ettin. Tabii canım kendim soruyorum kendim onaylıyorum. Bildiğim ben İsviçreli bilim adamları gibi bir şeyim ya. Malum onlar da biliyorsunuz dünyanın noteri sanki ya. Evet abi. Teşekkürler dostlar. Diyoruz ya kemik kadro burada. Şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hemen hatırlatalım hemen sonrasında. Çiçeğim bakalım neredeyiz kimlerle birlikteyiz. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. 0530-071-4355. Canım kardeşim bir kez daha söylüyorum. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip edecek olan dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette bellidir. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazın. Mutlaka çıkacaktır. Takip edenlere teşekkürler. Edecek olanlara elbette teşekkürler. Başka Facebook'killerde, Twitter'oğullarında, tabii canım. Facebook'killerde malumunuz böyle bir beğeni sayfamız mevcuttur canım kardeşim. Arif Güven Showtime beğeni sayfası vardır. Twitter @arifgüven. Evet. Buyurunuz. Neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz? Benim en sevdiğim bölüm abi. Hakikaten söylüyorum ya. Yine toplanmışız. Gençtik valla. Baya bir kalabalığız. Zaten bir şey söyleyeceğim. 3-5 kişi olursak hakikaten söylüyorum. Benim buraya gelmeye gerek yok abi. Siz benim eve gelin orada yapayım ben bu radyo programını. 3-5 kişiysek. Ama malumunuz. Yine statlardaki gibi olmuşuz abi. Sığmıyoruz. Tok tok tok tok tok. Evet abi. Buyurun. İsviçre'den. Mehmet seninle birlikte. Kurban oldum. Mehmet'im. Selam olsun İsviçre'ye. Buyurun şöyle bir başlayalım. Uşak'tan selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum. Nevşehir merkez burada. Balıkesir Bandırma kurban olduğum. Buraniye vardı ya. Buraniye'den bir fotoğrafımız vardı. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu ne? Çanakkale Biga burada. Düzce burada. Oh maşallah. Londra'dan selamlar. Tokat. Konya Karaman. Mardin. Ay kurban olurum ya. Bu ne? Dur bakayım. Perde imalatı yapan firmamızda Ebru ile seni dinliyoruz. İyi yayınlar. Nurgül ben. Nurgül'üm teşekkürler. Ebru selamlar. Bu ne dur bakayım. Arif'im merhabalar. 36 saattir direksiyon başında olan uykumdan seni dinlerken kaçtı. Seviliyorsun abi. Eyvallah kurban oldum. Bu ne dur bakayım. Geldim. Yeni açtım. 380 nazarımız burada. Selam Arif abi. Hüseyin 35 kurban oldum. Yakışıklı kardeşim. O da burada. Bergama da burada abi atlamayalım. Atlar mıyız be kurban olduğum. Mümkün olduğu kadar gözden kaçırmamaya çalışıyorum. Nazilli'den selamlar buyur bak. Elbistan burada patron eyvallah kurban olduğum. Mardin'im. Bu ne Yalova. Yalova'ya sevgiler saygılar olsun. İnegöl'den merhaba merhaba. Gözüme takılanları hemen şöyle hızlıca geçiyorum. Sibel'im canım ciğerim. Kurban olduğum. Eskişehir'e selam olsun. Olsun. Erzincan Rıfat eyvallah kurban olduğum. Samsun Bafra. Bu ne? Afyonkarahisar abi eyvallah. Silifke. Vallahi her yerdeyiz. Dur bakayım. Selamun aleyküm. İyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Abi kolay gelsin. Yine buradayız. Eyvallah kurban olduğum. Bergama. Merhabalar. Merhabalar. Mehmet Ali abim de gelmiş. İnegöl'den selamlar. Mustafa. Çiçeğim hoş geldin. Bir fotoğrafımız var. Nedir bu? Gönlü güzel, ruhu deri insanlar. Ay kurban olurum benden bahsediyorlar. Genç. Tabii canım. Bazen şey diyorlar. Abi delisin vallahi ya. Diyorum oğlum daha raporum yok ya vallahi. Yani daha belgem yok henüz yani. Tabii canım. Normal insan kaldı mı oğlum lan? Normal insanlar bana artık garip gelmeye başladı. Hakikaten söylüyorum yani. Kurban olduklarım. Bu mesajlar çok da bitecekmiş gibi durmuyor. Bir parti daha mı? Evet birazdan bir parti daha bakalım. Ondan sonra malumunuz haber başlıkları gelecek. Memlekette ne oluyor ne bitiyor hepsi burada olacak.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Bergama'dan takipteyiz.
1: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
2: Arif Güven, Show'da.
3: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
4: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
5: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
6: Ben Merve.
7: Ben Cansu.
8: Ben Müşra.
9: Ben Aslı.
10: Ben Tuğçe.
11: Ben Şennur.
5: Seni dinlemekteyiz. Seni dinlemekteyiz.
2: Arif Güven Showtime.
12: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
13: Radyo merhaba, reklamlar.
14: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
15: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
10: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah emanet ol.
11: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
7: Arif Güven, Showtime.
12: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
13: Selamünaleyküm Arif abi, Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
14: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
15: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
16: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. Yayınlar olsun, yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum, enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
7: Ali

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini birazcık daha fazla
1: dinleyelim.
0: Arif Güven yayında.
2: Buradayız ve canım kardeşim, hızlıca şöyle mesajlara bir bakalım. Mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Gözden kaçanlar varsa da Çiçeğim çok özür dilerim. Bu nedir? Senin sesini duymadan kendime gelemiyorum Arif Bey. 71 Cüneyt, kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Bakalım. Merhabalar. Her gün bize enerji verdiğin için çok teşekkürler. Buradan söylersen çok sevinirim. Kardeşim Nevra, beni teyze yaptığın için çok çok teşekkürler. Ay kurban olurum ya. Ne güzel ya. Baba buradayız. Fatsa'dan Tuncay. Eyvallah. Yeni Foça burada. Mehmet, kurban oldum. Toplanmışız. Bakalım bakalım bakalım. Lüleburgaz'dan Volkan. Canım kardeşim teşekkür ederim. Bu nedir? Gülücük gülücük gülücük. Sadece sen konuş abi, şarkı çalma. Yavrum bu da gırtlak, bu da gırtlak çiçeğim. Bu da gırtlak. Bakalım. Benzin niye gittim de gıcık oluyorum abi. Evet ya. Aradığım şeyi koyduğum yerde bulamayınca gıcık oluyorum. Ay ya kurban olurum, Allah rahmet eylesin. Benim anneme ben şeyi söylüyorum. Anne bu nerede diyorum ya. Yo oğlum, nereye koyduysan oradadır. E dedim buraya koydum. Ha onu ben kaldırdım demişti ya. Buyurun, ses kayıtlarımız var. Bizim bu evlatlar mı yoksa yine?
3: Arif abi ben de buradayım. Hatay'dan Ali.
2: Seni ben yerim lan. Allah diyor. Gün doğmadan içme. Her gün ilk önce sen doğuyorsun Arif abi. Allah Allah. Londra aşkın. Çiçeğim ne oluyoruz ya? Arkamdan konuşup yüzüme gülen insanlara gıcık oluyorum abi. Eyvallah kurban olurum. Ay kurban olurum ya. Nevzat'ım yine çalışmış abi. Yemin ediyorum yine çalışmış ya. La bizim kadro Nevzat kadar çalışmıyor bu program için. Hakikaten söylüyorum. Adam yine haber yollamış ya. Çiçeğim, Nevzat'ım kurban olurum. Çok çok teşekkürler. Bakalım bakalım. Abi merhaba, merhaba. Kim olduğunu görebiliyor muyuz, göremiyoruz? Ya da fotoğrafına tıkla bakayım bir. Çiçeğim, Sefa. Sefacığım teşekkürler. Geçtik. Şimdi bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Bakayım bakayım. Bu ne? Arif Bey dememe kızmadın, olmadı. Ya artık onu hep söylüyorum. Sokak esprileri yapan bir adama niye bey denir ya? Kurban olurum. Tabii canım ya. Samimi olalım istiyorum gençlik. Bu samimiyeti hakikaten söylüyorum. İçten yaşayalım istiyorum. Bey nedir ya? Ben şeyde uyuz oluyorum. Bazen ne bileyim abi, işte radyodayken telefon çalıyor. Ben bakmak durumunda kalıyorum. Sallıyorum, buradan birisini arıyorlar. Diyorum kim arıyor? Mehmet Bey dersiniz. Tit. Kendi kendine bey diyor adam ya. Mehmet Bey dersiniz. Deriz peki. Bana sıkıntı yok. Şimdi sevgili dinleyenler, memlekette ne oluyor diye bitiyor. Elbette bunları şöyle bir gözden geçirelim. Hatta şöyle söyleyelim. Gençlik, kurban olduklarım, hazır mısınız? Hazır mısın Türkiye? Elektrik faturalarına %20 zama hazır mısınız? Bunu soracaktım ya. Vallahi böyle bir haber var gençlik. Elektrik faturalarına %20 zama hazır mısınız Türkiye diye. Çiçeğim. Buyurun, doğalgaz ve elektrik zamları Avrupa'da son 2 yıl içinde en fazla zam yapan ülke. Çiçeğim, açık ara öndeyken biz Türkiye. Ya kurban olurum. Yayla ne atılır biliyorsunuz, ok atılır. Ne kadar oktan durum varsa en önde niye biz olmak zorundayız ya? Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Kurban olduklarım, hiç kimse kusura bakmasın ama dünyada zam konusunda elimize su dökecek bir ülke yok, açık ve net yani. Evet abi, zam konusunda dünyada elimize su dökecek bir ülke yok. Ki elimize su dökenin kalbini kırarım, açık ve net söyleyeyim yani. Madem doğalgazdan bahsediyoruz, buyurun, Enerji Bakanımız bir açıklamada bulunmuş gençlik. Enerji Bakanımız faturanın nasıl düşeceğini açıklamış. Demiş ki, la evi daha az ısıttım be oğlum, Allah Allah. Hakikaten böyle bir haber var ya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tasarruf tavsiyesinde bulundu. Tasarruf 1. Evi daha az ısıtın. Tabii canım. Yavrum iyi şey dememişler ya. Mekanı değil, sadece vücudunuzu ısıtın ya. Benim de gibi tavsiyem olur. Sevgili dinleyenler, evi daha böyle ısıtmak için, doğalgazdan ne bileyim abi tasarruf yapmak için ailece osurun, yemin ediyorum ya. Gerçi bu test çürür abi. Fasulye daha maliyetli anladığım kadarıyla. Dur. O konuya da girmeyelim. Malum yiyecekler pahalı oluyor. Diyorlar ki porsiyonu küçültün, az yiyin ya. Doğalgaz, kömür, elektrik pahalı. Ya o kardeşim evi daha az ısıtın ya. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Buyurun. Emekliliğin en iyi olduğu ülkeler açıklandı. Türkiye sondan 3. sırada canım kardeşim. Emeklilik üzerine yürütülen araştırmada Türkiye'de 37 ülke arasında sondan 3. sırada yer aldı. Sıralamada Türkiye'nin altında yer alan 2 ülke Arjantin ve Tayland olmuş canım kardeşim. Ben hakikaten söylüyorum yani biraz bir şaşırdım ama son sıradayız diye şaşırmadım. Lan bizden daha kötüsü var mı la diye şaşırdım yani. Canım ciğerim, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax gerekçesini biliyorsunuz. Malum bir o kadar da zamanımız var. Deriz ki sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven.

0: Güven. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurban olduklarım. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Ne oluyor, ne bitiyor? Buyurun, ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama acayip acayip sektörler var. 11 yıldır dayak yiyerek para kazanan stres koçu. Babacım parasını veriyorsun, adamı dövüyorsun. Üstelik de müşterilerin %70'i kadınmış ya. Vallahi şey değil. Bildiğin mazlumu getirin bana. Evet abi, o değil mi? Stres koçu adını onaylatarak Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olan Hasan Rıza Günay. 11 yıldır stres atmak isteyenlerin tekme ve tokatlarıyla geçiniyor. 6 yıldır yaşadığı Amerika'da ilginç formatlarda mesleğini icra eden Günay... Müşterilerin çoğu kadınmış abi. Vay be. Kadınlar adamı dövmeye gidiyor abicim. Tabii canım ya. Çevredekilerin bu zanaatı varken kendisinin işsizliği içinde ukde kalan Hasan Rıza Günay, Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filminden esinlenerek kendi işini kurmuş. Filmin mazlumu getirin bana ünlü repliğinden yola çıkarak canı sıkılan patronuna, eşine kızan, stres atmak isteyenlerden para karşılığında dayak yemeye başlamış abi. Vallahi güzel iş ya. Mis gibi dayanlayacaksın, pamuk gibi olacaksın, yemin ediyorum. Başvurusu onaylanan ve stres koçu markasını Türkiye Patent Enstitüsü güvencesi altında alan Günay, böylelikle Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olmuş abicim. Stres koçunun insanlara depresyon, panik atak, sıkıntı, sinir hastalıkları gibi durumlarda profesyonel destek sağlayan, etkinlik düzenleyen kişi olduğunu anlatan Günay, mesleğini icra ederken uyguladığı teknikleri şöyle anlatmış. Demiş ki, Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filmi vardı. Patronla kendini dövdüren insan karakteri vardı. Ben bu mesleği dövüştürmek için kendime diyor vuruşlar yaparak ben de bu işe başladım. Evet, bağırma, haykırma, çığırma, bilinçaltındaki olumsuz düşünceleri ve etkileri, hani endişedir, öfkedir, kıskançlık gibi korkuları stres koçuna yansıtılması esnasında dayanan bir metot diyor bu. Daha sonra da bak şöyle bir şey yapıyormuş mesela, zararsız maddeler dediği yumurta, meyve, pasta, su balonu. Mesela bunları da adama atabiliyorsun. Bir başka metot ise danışmanın yaşadığı ilişkide aldatan kişinin fotoğraflarını hazırlayarak, ha mesela seni abi hani enişte seni aldattı öyle söyleyelim. Diyorsun ki bak işte beni aldatan, çok affedersiniz yollarda kavşak vardır ya, beni aldatan kavşak mı diyorsun? Fotoğrafını veriyorsun. O da eniştenin fotoğrafını kocaman bir maske yapıyor, kendi suratına takıyor. Evet abi. Bir başka metot da danışanıma yaşadığı ilişkide aldatan kişinin fotoğrafından hazırlanan maskeyi yüzüme takıyorum. O canlandırma esnasında artık kimse, hani sen bildiğin abi,

0: enişteyi döver gibi adamı dövüyorsun ya. Başka ne varmış biliyor musunuz? Mesela sevmediğin bir politikacı varsa, sevmediğin bir sanatçı varsa, düşman olan insanı arkadaşın maskeyle bu arkadaş canlandırabiliyor. Ona gaz vermek için onu o atmosfere sokuyorum diyor. Biraz böyle bir rahatlama sağlıyorum. Vay be, güzelmiş abi. Sonra abi çok seçiciymiş. Ara başlıklara bakıyorum, diyor ki her müşteriye gitmiyorum hiç içeri. Tabii canım. Seansının 10-15 dakika sürdüğünü aktaran Günay, kimileri beni tanımak istiyor. Nasıl bir adam diye. Anlıyorum ben diyor davranışlarından, telefonu açmasından. Biliyorum ki bu müşteri sıkıntıdan değil. Egosunu tatmin etmek için beni çağırıyor ayağına. Mesela onlara gitmiyormuş abi. Vay be. Buyurun. Bir ara başlık daha var, o da şu. Abi der ki 3-5 yıl daha dayak yedikten sonra mesleği gençlere devretmeyi düşünüyorum. İşini yaparken profesyonel düşündüğünü, yaşadığı olayı kendisine yansıtmadığını, sanki bir tiyatroya da film çevirmiş gibi davrandığını anlatan Gülay, sinirlenmeden müşterinin yerine kendimi koyarak diyor. Sanki böyle film çekiyormuşuz, ne bileyim tiyatro oynuyormuşuz gibi düşünüyorum. Bana karşı yaptığı hatalı konuşmaları, söylemleri, fikirleri üzerime alınmıyorum. Çünkü o insanın benimle bir husumeti, bir düşmanlığı yok. Onun da benimle olmadığı bildiği için diyelim ki diyor Ahmet ya da Ayşe'yi çağırıyor. Geçelim abi, hakikaten söylüyorum ya. İlginç bir meslekmiş genç. Ne güzel değil mi? Asıl beni eğlendiren şu oldu. 3-5 yıl daha dayak yedikten sonra mesleği gençlere devretmeyi düşünüyor. Yani güzel bir kariyer hedefiymiş gibi geldi bana. Ne güzel ya. Adam her şeyi çiçeğin paraya çevirmiş ya. Vallahi söylüyorum, süper. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde neler oluyor, neler bitiyor? İşte bu kardeşiniz mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyor.
1: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Merhaba. İzmir'den Ayşe.
1: Ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail. Ben de buradayım.
3: Arif abi selam. Biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz. Biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Augsburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo Merhaba, reklamlar...
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
10: Arif abim. Zülfugazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
11: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
12: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
13: Arif, seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
14: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Arif Güven Showtime.
1: Buradayız yetikari sevgili dinleyenler. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde. Haberler haberler haberler. Oh bak mis hava. Tır tor sesinde şilingir sofralı alem. Vallahi da güzel gözüküyor. Antalya'da seyir halindeki bir tırın dor sesinde çilingir masası kuran 10-15 kişilik grup eğlencesi araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Abi ne güzelmiş ya. Düşün, arabayla gidiyorsun, önünde bir tır var. Tırın arka tarafında 10-15 kişi masayı kurmuşlar, alem yapıyorlar abi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere şerefe hareketi yapan gruptakilerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Baba kimden çıktı bu fikir? Ve diğer arkadaşları nasıl ikna etti? Vallahi söylüyorum ya. Oğlum benim hiç böyle yaratıcı arkadaşlarım yok, yemin ediyorum ya. Hep aynı hep aynı. Bak adamlar ne güzel şey bulmuşlar ya. Tövbe yarabbim. Sosyal medyada Kemal Antalya D100 karayolu üzerinde çilingir keyfi olarak paylaşılan ilginç görüntüler sürücüleri ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir tırın dor sesine masa koyan 10-15 kişilik grup eğlence yapmış abi ya. Mezelerle süsledikleri çilingir sofrasında eğlendiler. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere şerefi hareketi yapan gruptakilerin o görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Ben valla önünü keser durdurdum ha. Derim durun beni de alın yemin ederim. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Ya Allah aşkına. Keşke memlekette hep böyle haberler olsa. Emme gel gör ki gerçekler tabii ki de böyle değil. Canım kardeşim. Buyurunuz. Şöyle bir bakalım. Biraz böyle bir dünyamız daralacak. Emme. Şu haberi bir verelim. Çünküsü doğalgaz ve elektrik zamları. Avrupa'da son 2 yılda en fazla zam yapan ülke maalesef bizmişiz canım kardeşim. Son 2 yılda elektrik zamlarına bakmışlar. Türkiye son 2 yılda çiçeğim %47.4. Bizi Polonya takip ediyor. O da bak bir şey söyleyeceğim. Hep şey izliyorum ya. Biz öndeyiz ama gençlik açık ara öndeyiz yani. Elektrik zammı konusunda bak bir numarada biz varız. %47.4'lük bir artışla. Bizi en yakın Polonya izliyor. Bizim kaçtı? %47.4'tü. Polonya %21.9 canım kardeşim. Sonra son 2 yılda doğalgaz zamlarına bakılmış. Doğalgaz artışı bizde Türkiye'de %42.3. İkinci sırada kim var biliyor musunuz? İkinci sırada Ukrayna var. Peki biz %42.3 iken Ukrayna... %12.7'de kalmışlar ya. Maalesef durum bundan ibarettir. İstatistik ofisinin açıkladığı verilere göre 39 ülkenin 24'ünde elektrik fiyatları yükselirken 15'inde düşmüş çiçeğim. Vay be. En çok artış %47.4 ile açık ara Türkiye'de. Ardından %21.9 ile Polonya, %20.8 ile Ukrayna geliyor. Artışların çoğu %10'un altında. 10 ülkede artış oranı %5'ten düşük. Velhasıl geçelim yani. Derler ki Türkiye'de malumunuz elektriğe zam. Üstüne bir daha zam. Üstüne bir daha zam. En son yaptığımız zamlara zam yapmış mıydık, yapmamıştık? Ona da zam. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Bizde durum buyken Hollanda'da fiyatlar %37.4 düşmüş biliyor musunuz ya? Abi düşmüş ya. Türkiye'de elektriğe zam üstüne zam gelirken Hollanda'da fiyatlar %37.4 düştü. İsveç'te düşüş oranı 15.5 oldu. Doğalgazda da 21 ülkede fiyatlar düştü. En büyük düşüş %38 ile Litvanya, %33 ile 4 ile, %33.4 ile Letonya geliyormuş abicim. Dünya genelinde düşüyor. Bizde yükseliyor mu ya? Ben bu sebepten dolayı söylüyorum. Bu zam konusunda bizim ülkemizin hakikaten söylüyorum. Eline su dökecek ülke tanımam abi. Tanımam. Bunların niye abi düşüyor? Bunlar şey mi yoksa hani? Bunlarda ne elektrik var, ne su var, ha? Ne doğalgaz var daha keşfetmediler. Bu sebepten dolayı mı? Ha? Tabii canım, onlarda olmadığı için zam olmuyor. Dolayısıyla... Enerji Bakanı tasarrufunun faturanın daha doğrusu nasıl düşeceğini açıklamış. Başlık budur. Evi daha az ısıtın. Allah Allah. Acaba buradan günün konusunu çıkarsam mı diye bir ara düşündüm de. Yok ya, daha fantastik bir şey verelim biz. Ne bileyim. Başka ne oluyor da bitiyor memlekette, mümkün olduğu kadar tabii ki de kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Canım kardeşim çiçeğim, bizim dinleyici yine kurtlanmaya başladı. Abi günün konusu, abi günün konusu. Yavrum bir destur ya. Hani imamdan önce camiye girmeye çalışıyorum. Bir bekle. Ver açıyoruz. Birazdan günün konusu diyelim. Kurban olduklarım deriz ki şimdilik sakın olabiliyorsa hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
2: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
3: Ah aparım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
4: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
5: Baba babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

hétköven Showtime. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz, memleketimizde olup bitenler, gezegende olup bitenler. Canım kardeşim, mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Buyurun, bilim insanları açıkladı. Gözün ne oldu? İnternete tanışan çiftlerin boşanma olasılığı 6 kat daha fazlaymış canım kardeşim. Bak buradan hemen bir sormak istiyorum ya. Sevgili dinleyenler, içinizde gerçekten söylüyorum ya, biz eşimle internette tanıştık diyenler var mı? Vallahi. İnternete tanıştık ve evlendik diyenler var mı? İnternet sayesinde tanıştık, nişanlandık, ne bileyim abi. Yani ciddi bir adım atıldı diyenler var mı içinizde? Bunu merak ediyorum. Ben bu konuda hakikaten söylüyorum, çok paranoyak bir insanım. Bazen şaşırıyorum, hakikaten ya, insanlar internette tanışıp evleniyorlar. Canım ciğerim, internette tanışıp kan ter içinde kalanlar öyle değil. Bilemiyorum. Bilim insanları açıkladı. İnternete tanışan çiftlerin boşanma olasılığı 6 kat daha fazla artmış. Yeni teknolojiler ve bilim uygulamaları insanların hayatında gittikçe daha fazla yer alıyor. Bu kapsamda uzmanlar son yıllarda bazı uygulamalardan bahsetmişler. Bunların isimleri vermiyorum, geçiyorum. Aracılığıyla eşlerini seçen insanların sayısının arttığını belirtiyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, internet üzerinde tanışan çiftlerin boşanma olasılığının arkadaş ya da aile aracılığıyla tanışanlara göre 6 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkartmış. Vay be. İnternet sayesinde tanışıp evlendik diyen var mı içinizde? Varsa yazsın. Benim bu konuda malumunuz, yani bir sürü evlilik çeşidi var. Ama benimki baba favori, hakikaten şey, görücü usulü abi. Düşün. Baba mis gibi ya. Yarın öbür gün problem çıktığında dersin ki, bana ne be, ben mi seçtim? Bana ne be, ben mi aldım? İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, internet üzerinden tanışan çiftlerin boşanma oranları üniversitede ya da arkadaş ya da aile aracılığıyla tanıştırılanlara göre, çiçeğim, evliliğin ilk yıllarında 6 kat daha fazla oluyormuş. Bir de şey diyorlar ya işte, evlilikte sallıyorum abi, yani hani işte 25. yıla dikkat. Diyorum, ne oluyor ki 25. yılda? Evlilikte işte 25. yılda tehlike çanları çalıyor. Yavrum bak, bir şey söyleyeceğim. Yarın demiyorum, şu anda şu anonsu kesip, yani şu ilk çalacağım ya da vereceğim reklam arasında evlensem. Sevgili dinleyenler, kusura bakmayın, bugün programı tam anlamıyla sonuna kadar götüremeyeceğim. Düğünüm var deyip şu anda gitsem, nikah bassam. Ve 25 yıl sonra tehlike çanları çalsa ben duyar mıyım? Duymam muhtemelen yani. Şu yaşın üstüne 25 yıl daha koy. Yavrum ne duyuyor olurum, ne görüyor olurum yani. Velhasıl uzun uzun anlatmışlar. 10 yıllık evlilikte iş yerlerinde tanışanların %24'ü ile en yüksek boşanma oranına sahip gibi gözüküyor gibi. Bir geçelim abi, hep ara başlıklar, ara başlıklar. Valla evlilik zor, gençlik hakikaten şey diyorum. Yani interneti geçtim çiçeğim, insanlar birkaç ay birbirini tanıdıktan sonra diyorlar ki biz birbirimizi tanıdık, hemen evlenelim. Sonra maalesef yani tahammül edemiyorlar birbirlerine. Etrafta çok örneğini gördük yavrum, hakikaten söylüyorum. Boşanmalar sıklaşmaya başladı. Bu evlilik hazırlığı falan herhalde eğlenceli geliyor insanlara. Tabii canım, yani hani o böyle keyifli geliyor. Hazırlanıp bitip aynı eve geçince şok. İki tarafta tabii canım bir anda böyle bir duvara tosluyor herhalde yani.

0: İnternette tanışıp evlenen var mı? Bakayım abi, aç bakayım bizim dinleyenlerden. Var mı sevgili dinleyenler? Arif'im, yeğenim internette tanışıp evlendi. 3 yıl sonra kendi yatağında adamı başka bir kadınla basınca mı? Ne diyorsun ya? Evet abi, dur bakayım. Arif'im, yeğenim internette tanışıp evlendi. 3 yıl sonra kendi yatağında adamı başka bir kadınla basınca ayrıldı. Ne yazık ki. Merhabalar Arif. Bundan 4 yıl önce eşim beni hastanede çalışırken arkadaşı hasta olarak gelmiş, beni orada görünce çarpılmış. Ardından bana nasıl ulaşırım diye Instagram'dan hastanenin etiketinden benim sayfamı bulup, eriştedeki hırsa bak yanınıza, Instagram'dan yazdı. Ben de cevap vermedim. Ardından tekrar yazınca ben de cevap verince olanlar oldu, evlendik. Ama bak şimdi, seninki direkt internet değil, seni önce bir görmüş biliyor yani. Benim burada bahsettiğim hani şey, hani baba eskiden, bir de bir şey söyleyeceğim ya. Bu neydi, Messenger mıydı? Messenger vardı. Titreşim bitreşim yolluyorduk ya, pırın pırın pırın diye. Bir de sürekli titreşim yollayamıyordum. Peş peşe yollayınca şey diyordu. Bu kadar sıklıkla titreşim yollayamazsınız. Hayırdır birader, maliyetimi kurtarmıyor. ICQ vardı mesela. Orada çiçeğim, şimdi kızlara yazdığın zaman malumunuz kızlar çok böyle cevap vermiyordu. Ve dolayısıyla valla ben de dahil olmak üzere pek çok erkek kendisine sahte bayan nikahı alıp... Şimdi, abim aldı birini, konuştukları gibi değildi. Aa bak gelmiş, vallahi söylüyorum. Evlenenler varmış gençlik, internetten tanışıp. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah, hakikaten söylüyorum. İnşallah keyifli olun, mutlu olun, ne diyeyim. Ne yapıyoruz çiçem? Öyle mi, mola mı peki? Minicik bir mola. Canım kardeşim, molanın hemen sonrasında memnun kaldıysan, keyif aldıysan. Arif Güven Showtime mali bunu hala radyonuzda.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
2: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Bacım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi, ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum. Bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
2: Arif Güven Show.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğüt'ten Eray.
10: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim. Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
11: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.

0: Güven Showtime. Bu ne alkış kıyafeti? Hakikaten söylüyorum. Duyanlar da içeride sünnetim var zannedecek abi. Bu nedir ya? Çiçeğim, sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Geçtik. Günün konusu diyen kurtlu dinleyiciler. Geliyor günün konusu. Hatta günün konusunu şöyle verelim. Şimdi az önce okuduğunuz böyle bir haber vardı. Çiçeğim, internette tanışanların gibi hatırlıyorsunuzdur. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Çünkü ben hatırlamıyorum sevgili dinleyenler. Oğlum haber neydi la? Az önce okuduğumuz haberin ha, adı neydi? Aa, dilimin ucunda. Aa, bak aha, göstermiyorum. Bir bu yumak söylüyorum. Buldum. Bilim insanları açıkladı. İnternete tanışan çiftlerin boşanma olasılığı 6 kat daha fazla artmış canım kardeşim. Şimdi dedik ki internete tanışıp evlenen var mı içinizde? Ki varmış. Buradan yola çıkarak bugün böyle bir evlilikten bahsedelim istiyorum yani. Hı? Bakalım arkadaşlarımız, şimdi evli olanlar muhtemelen çok daha fazla katılım gösterecektir ama illaki hani bu konuya katılmak için de evli olmanız gerekmiyor. Biliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur, kendi izlenimleriniz vardır. Evliliğin bir tanımını yapar mısınız ya? Ha? Babacığım, evliliğin bir tanımını yapın. Ne bileyim abi, hani evlilik demek şöyle şöyle demek abi. Mesela benim için söyleyeyim, yani bir tane bir örnek vermek gerekirse benim için canım kardeşim. Evlilik demek onun cüzdanında sizin adınızın yazılı olduğu kredi kartının bulunması demek yani. Tabii canım, senin adının soyadının yazdığı kredi kartı yengenin çantasında yani. Evet abi, günün konusu bu olsun. Canım kardeşim, evlilik demek nokta nokta nokta ya da evliliğin böyle bir tanımını yapın. Ama güzel şeylerden de bahsedin yalnız ha. Ya bizim gibi profesyonel bekarları iyice soğutmayın şu evlilikten. Tabii canım. 0530-071-4355. Canım ciğerim, bir daha söylüyorum. 0530-071-4355. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Kurban olduklarım, bak bir kez daha söylüyorum. Olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan yollayın. Instagram'dan ayrı geliyor, Twitter'dan ayrı geliyor. Yetişemiyoruz. Yetişemeyince fırça yiyoruz. Malumunuz Arif Bey seviyoruz diye. Ne oldu? Kaşınız gözünüz mü kalktı falan hani böyle. Peşin söylüyorum işte. Sadece diyorum ki WhatsApp'tan yazın. Evlilik demek. Günün konusu bu olsun. Ya da ne bileyim abi, evlilikle ilgili ne düşünüyorsanız, evliliğin tanımını siz nasıl yaptıysanız kafada, bir yazın yollayın bakalım. Başka mesajlar gelirken bizde haberler. Bu nedir? Yavrum, bu Rusya ile bizim ne alıp veremediğimiz var. Daha doğrusu bu Rusların bize ne alıp veremediği var. Geride bıraktığımız günlerde yine biz bir şey yolladık. Bunlar yine dediler, beğenmediler, geri yolladılar. Yine mi abi? Rusya Türkiye'den gönderilen 370 ton mandalinayı geri çevirmiş. Diyorsun ki tamamdır, mandalina ucuzlayacak yani. Yine mi yavrum ya? Bunlar sürekli biz ne? Abiciğim, biz de bunları, bu S-400'lerini geri yollayalım abi. Adamlara bir şey beğendiremiyoruz ya. Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, malumunuz vermişler adını, okumaya gerek yok. Türkiye'den 16 parti halinde gönderilen toplam 370 ton mandalinayı içerisinde tehlikeli tarım haşeresi tespit edilmesi nedeniyle Rusya'nın girişini yasaklamış, geri çevirmişler. Demişler ki alın. Biz de diyoruz ki biz de bol bol mandalina yeriz yani. Yeriz. Ben olsam ne yaparım biliyor musun? Bu Rusların almadığı mandalinaları vallahi söylüyorum ya. Tatile gelip de, yani Türkiye'de tatile gelip de otelde kalan Ruslara dayarım abi ya. Derim ki yayın oğlum işte. Allah Allah. Oy oy, kurban olduğum. Bir kez daha söylüyoruz. Bugün evlilikten bahsediyoruz. Tey. Konu evlilik olunca patır patır mesajlar gelmiş, yemin ediyorum. Evet. Evli, mutlu, huzurlu, çocuklu. Öyle değil o ya. Bizdeki versiyon şu. Evli, butlu, çocuklu. Yani... Vallahi kimse kusura bakmasın ama hani hangi hanımefendiyle konuşsan. Vallahi bu çocuk olduktan sonra çok kilo aldım diyorlar. Tabii canım. Çocuktan sonra çok kilo aldım lafını çok fazla duyuyoruz. Dolayısıyla evlilikte çiçeğim belli bir saatten sonra çocuk da olunca bizde artık evli, butlu, çocuklu oluyor yani. Bir de şey diyorlar işte, doğumdan sonra çok kilo aldım. Doğumdan, evet sevgili dinleyenler, hakikaten söylüyorum. İtiraf ediyorum, ben de doğumdan sonra çok kilo aldım yani. Ne gülüyorsun oğlum, ilk doğduğumda 3 kilo 600 grammışım neymişim yani. Velhasıl çok kilo almışım yani. Oy kurban olayım. Birazdan artık mesajlara bakacağız. Deriz ki olabiliyorsa canım ciğerim, sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Beyler, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif.

0: Showtime.
1: Ben mi sen mi kurban oldum kardeş kardeş, beraber beraber, bayanlar bayanlar,
2: bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız canım kardeşim. Bugün evlilikten bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Sizce evlilik nedir? Evliliğin tarifi sizde nasıl böyle bir cümle kurduruyor, öyle söyleyelim. Konuşuyor bazen DJ'ler gibi, aynı ben. Cümleyi kuramadım ya. Ama benim derdimi anladınız. Velhasıl evlilik demek şu demek, evlilik demek böyle demek gibi gibi gibi. Bakalım. Mutlu bir aile fotoğrafı gelmiş. Canım kardeşim ne kadar güzel. İnegöl'den selamlar. Mustafa kurban oluyorum. Sağlıklı, mutlu, çok çok güzel. Hep birlikte yıllarınız olsun inşallah. Vallahi süper bir fotoğraf. Evlilik her zaman eşimin haklı olduğu. 8 yıldır hiçbir hatamın unutulmadığı ya. Ben fotoğrafa bakınca gayet mutlusunuz zannettim de Mustafa bildiğini içini dökmüş bize. Arkadaşlarla plan yapamadım. İçinden çıkılmaz bir kısır döngü. Her şeye rağmen eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum Mustafa. Ay kurban olurum be. Buyur bak, internet sayesinde ikinci baharımızı yaşıyoruz. Aa, vallahi internet sayesinde tanışıp evlenenler var ya. Ne güzel. Allah nazarlardan saklasın. Buyurun. Ses kaydı mı var? Ver bakayım bir.
3: Arif'im, benim teyzeoğlu geçen sene evlendi. Vallahi 7 ay sonra mahkeme kendini zor attı. Ona göre millet dikkatli olsun. Kolay gelsin canım kardeşim.
1: Bak, evliliğin tarifini yapmış. Diyor ki evde hanım albay, bendeniz bildiğin onbaşı yani. Evlilik 2 yıldır. Çocuktan önce ve sonradır. 2 zamanlıdır, özür dilerim. Çocuktan önce ve çocuktan sonradır. Öncesi çok yaylada atılırsa işte o. Sonrası hepten diyor ondan yani. Çocuktan önce fok diyor. Çocuk doğduktan sonra hepten fok yani. Merhabalar, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Tevşan'dan Kudret. Sabah uyandığında eşimin bana uyandın mı demesine evet ya canım kardeşim. Bu ne, dur bakayım. Londra'dan Konce. Karşılıklı sevgi, saygı, fedakarlık ve hoşgörülü olmalıdır. Asla maddiyata dayalı kavga olmamalıdır. 36 yıllık evliyim, mutluyum. Ne güzel ya. Hiç sıkılmıyor musunuz? Çok özür dilerim sormak istiyorum. Yani hani, ya 36 yıldır şimdi düşün ya. Yani tövbe yarabbim ya. Bir örnek verecektim de şimdi kızacaklar. Hiç böyle olmuyor mu ya? Ya bir sabah uyandığında ya bey galiba ben senden sıkıldım dediğim ya da ya hanım. Yeter artık ama ya, 36 senedir insaf ya yani. Hiç olmuyor mu? Çok merak ediyorum. Hiç sıkılmıyor musunuz? Vallahi söylüyorum ya. Çok merak ediyorum. Ben sıkılırmışım gibi geliyor bana. Benim tezim bu. Bazen çok sıkılıyorum evde. Diyorum ki dur lan şu evli arkadaşlarımı arayayım bakayım ne yapıyorlar. Telefon açıyorum. Diyorum ki birader ne haber diyor. İyi abi diyor, işte kaynanalardayız diyor. Survivor izliyorsun. Keyfim bir yerine geliyor diyorum oğlum bari. Bak, kralsın lan sen. Niye moralin bozuluyor yani? Ay yarabbi ya. Bu nedir bakayım? Seneler önce bu programın o zamanki radyosunun sayfasında kız benim sesimi yayında beğendiği için benden mail adresi istemişti. Bunu yollayan Kemal'imiz mi? Kemal vallahi. Arif de bu arkadaşları birleştiriyorum deyip enter tuşuna basarak kızın mailini almasını sağlamıştık ki maalesef kız evli çıkmıştı. Kemal'im ben böyle bir şey mi yaptım? Hakikaten söylüyorum yani, kız seni çok beğeniyordu, ben de kızla seni buluşturdum mu? Ha?

sağlıklı, mutlu, çok güzel. Vallahi söylüyorum. Gençlik ben dur ya. Bu konuda çok dertliyim ya vallahi. Müsaadenizle biraz böyle bir ağlamak istiyorum. Tutamayacağım kendimi. Ya dur be, saçmalama, ne yapıyorsun oğlum, saçmalama. Şunu söyleyeceğim ya, birazdan mı söyleyeyim? Peki birazdan söyleyecekmişim, öyle diyorlar. Ayrılmayın, birazdan çok kısa bu hani mutlu aile tablosuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Tıkla yavrum.

0: Londra'dan beni dinlemeye başladım. Çok keyifli, çok eğlenceli programlarım var. Başarıların devamını diliyorum.
1: Sen var ya, adamsın adam. Bir tane mesaj attım, hemen yayınladın.
2: İyi yayınlar Arif abi. Bomba gibisin maşallah. Aynen devam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Çok deli dinliyorum sizleri de. Yazamıyorum. Trafikteyim. Ben hiçbir zaman vazgeçemiyorum.
10: Selam Arif. Ben Mehmet İstişe'den. Senden başka kimi alkışlayalım? Çiçeğim.
11: Sen bizim yerimizde olsan, bizim gibi dinleyici olsan senin programını. Hani her gün geç kalıyorsun ya 7-8 dakika. Onu bile hesaplarsın. Sen tutmuş bir daha bir saatin hesabını mı yapayım diye.
12: Let's get ready to rumble. Heavyweight. Champion of the world. Arif. Güven Showtime.
13: Abi sen nasıl bir adamsın? Yarıldım burada ya, yeter be.
14: Arif, biz de buradayız. Seni dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz. Seviliyorsun.
7: Arif Güven Showtime.
13: Arif Güven, Leburga Somurça'nın yolları taştan. Sen çıkardın bizi baştan.
9: Koşa koşa işten çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, radyoya açıyoruz, yok mamaya diyoruz katılalım, yetişelim, eşek sıpası, altına yoklamaya bize.

güven. Show'dayız. Evet sevgili dinleyenler, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine biliyorsunuz ki böyle bir mola verdik. Bugün günün konusu evlilik. Dolayısıyla evliliğin tarifini siz nasıl yapıyorsunuz? Abi evlilik demek şu demek bu demek gibi böyle. Bir fotoğraf vardı, 30 yıldayız daha ne diyeyim Arif, seviyorum bu deli kocası diye gelen böyle bir mesaj vardı. Bakayım, sıkılmıyorsun, bıkmıyorsun, alışkanlık yapıyor hayatında, aşk bitiyor, sevgi saygıyla devam ediyor. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten birbirini seven çiftleri gördüğümde çok mutlu oluyorum ben. Çünkü artık bu seni seviyorum kelimesini o kadar plastikleştirdik ki canım kardeşim. Vallahi söylüyorum ya. Hani batılı çocukların Noel Baba'ya inandırılması gibi galiba bizi de aşka mı inandırdılar yavrum yani. Bakıyorsun seni seviyorumlar havalarda uçuyor. Sonrasına bakıyorsun yavrum ya benim için ya toprağın gibi cinayetler oluyor. Ne bileyim kadına şiddet oluyor ya da aldatmalar oluyor gibi. Bu seni seviyorum lafını gerçekten içten kullanan insanlara gıpta ettiğimi bu yüzden söylemeden geçmek istemiyorum. Hakikaten yani seni seviyorum demek önemli değil abi. Öyle davranıyor oluyor olmak çok daha önemli. Yani karısının sallıyorum bak bir şey söyleyeceğim. Yengenin astım hastası diye yengede ne bileyim abi hani böyle bir hastalık var diye otomatik ben sigarayı bırakan bir adamın illaki seni seviyorum demesi gerekir mi ya? Adam bak sevdiği için ne yapıyor? Senin için ne yapıyor? Yemin ediyorum aşk doktoru gibi oldum ha. Tabii canım ama kelin ilacı malum hani kendi kafasına süremezmiş. Geçelim çiçeğim. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten seni seviyorum kelimesini dolu dolu kullanan insanları takdir ediyorum. Uy uy. Ben hakikaten söylüyorum. Şimdi Kemal'in mesaja da gözüm takıldı. Radyolarını yeni açanlar varsa bak şimdi diyor ki seneler önce bu programın o zamanki radyonun sayfasında kız benim sesimi yayında dinleyerek beğenmiş. Velhasıl mail adresini istemişti. Ben de bildiğin abi bu Kemal'imle o kızı buluşturmuşum yani. Kız da evli çıkmış. Dedim o zamanlar belli ki radyoculuk yapmıyormuşum. Başka bir şey yapıyormuşum ben yani. Kızla Bostanlı iskelesinde buluşmuştuk. Bir de üstüne Arif sağ olsun demişti. Bol bol kulaklarını çınlatmıştık o gün. Ya bir araya gelip benden mi bahsettiniz kurban oldum ya. He? Uy uy. Mesajlar. Bakalım. Arkadaşlarımız evliliğin tanımını nasıl yapıyorlar? Taraflar arasında akledilmiş resmi bir sözleşmedir abi. Eyvallah kurban olduğum. Birbirini seven iki kalbin elleri ile bunu ilan etmesidir. Evlilik demek başkası için yaşamak abi. Ne diyorsun oğlum? Çıkmaz sokak diyenler var ya. Cana can yan yana. Eyvallah kurban olduğum. Beraber yeni bir hayat yaratmaktır. Eyvallah çiçeğim. Yolumuz uzun. Sen bana yaslan. Ben de sana yaslanayım demektir abi. Bizim dinleyici baya bir romantik çıktı. Vallahi söylüyorum. Erkek için rahatlık. Kadın için fedakarlık demektir abi. Bilemiyorum kurban oldu. İki kişinin daha rahat tövbe yarabbim ya. Öpüşmesi. Ben onu söylüyorum. Benden çalmışsın kurban oldum. Ben şaşırıyorum. Hakikaten söylüyorum. Düşün ya. Belediyeye gidiyorsun. Diyorsun ki gerekli işlemleri yapın ya. Ben bunu öpeceğim abi yani. Enteresan. Tek vücut olmak demektir. Vay be. Evlilik birisine senin diş fırçanı kullanma etkisini vermen demektir. Buyur. Evlilik keçi boynuzu yemek demektir. %95 tahta yersin ağzına %5'lik bir bal tadı gelir. Örneğin güzelliğine bak yemin ediyorum ya. Evlilik keçi boynuzu yemek demektir. %95 tahta yersin ağzına %5'lik bal tadı gelir. Evlilik mi? Alternatif intihar sistemi demektir demiş ya. Erkeğin yarı ölü hayata geçiyor olması demektir. Birden fazla insanın karşılıklı birbirini sömürmesi demektir abi. Eyvallah çiçeğim bilmediğim için soruyorum. Diyorum ya ben zaten bu evlilik müessesesine kılım. Dur bakayım. Ay yarabbim ya. Evlilik iki kişi yan yana gelip bilip ya, tövbe yatıp osuruyorsun demiş ya. İkiyken bir olmak demektir abi. Eyvallah. Çiçeğim bir mola vermemiz icap ediyormuş. Moladan sonra buradayız kurban olduklarım deriz ki sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.

0: duysun sesini. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Vallahi bir parti daha bakacağız. Sevgili dinleyenler, bir sürü mesaj var. Bakalım, evlilik 5 yıl hastanede çalışırken kendini birdenbire psikolog kocanın asistanı olarak bulmak demektir. Vay be, güzelmiş. Asla usanmadım, usanmam çünkü severek evlendik ve hala çok seviyorum. Ne güzel ya. Ben bu mutlu çiftleri görünce burada sinirden tırnaklarımı yiyorum şu anda. Nasıl ya, nasıl mutlular ya? Bakalım arkadaşım, sevgili dostum, neler yazmışlar. Evlen, karın iyiyse mutlu, kötüyse filozof olursun. Malumunuz Sokrates'in bir lafıdır bu. Teşekkür ederiz. Birden iki, ikiyken bir olmak demektir Arif Güven. Eyvallah. Evliliğin tarifini yapıyor arkadaşlarımız. Günün bu saat itibariyle radyolarına yarışanlar varsa onlara da söylemiş olalım. Evlilik demek ne demek abi? Ne seninle ne sensiz, ne dert ne çaresiz. Aşk ile hep yanacağız, biz ayrılsak da beraberiz. Şarkı sözleri herhalde bu. İyi, güzel. Bir artı bir sonucunun yine bir olması demektir. Eğer çocuklarınız da olursa birden bir buçuğa dönmek demektir. Güzelmiş. Hayatının geri kalanını ipotek altında geçirmen demektir. İyiymiş. İki kere evlenmiş bir arkadaşım çok güzel bir tanım yapmıştı. Evlilik aküsü bitmiş bir araba gibi. Asla kendi kendine gidemez. Hep ittirmen gerekiyor. Güzelmiş ya. Uy uy. Bakalım. Ben olmaktan çıkıp biz olmak demektir. Bizim içerisinde ben ve seni yine de var etmeye çalışmak demektir. Vay be. Evlilik birbirine katlanma sanatıdır Arif Güven. Birbirine katlanma sanatı. Vallahi beni ciddiye alıp uzun uzun yazanlar da var. Kurban oldum, kısa kısa. Evlilik mi? Ölümüne kanka olmak demektir. Ölümüne kanka. Ortak payda demektir. Boşanma ihtimalinin olması demektir. Evlilik kale gibidir. Dışarıdakiler içeriye girmek için mücadele eder. İçeridekiler malumunuz dışarıya çıkmak için mücadele eder. Alıntı diyor. Evet, doğru, ben bunu biliyordum çünkü. İki insanın ilişkisinin devlet tarafından onaylanması demektir. Dipnot, bekarım abi. Sap diyoruz biz ona, sap. Evli bir arkadaşım, evlilik nasıl? Ben de evlensem mi dedim. O da evlen tabii. Senin benden mutlu olmaya hakkın yok dedi. Aa, o bize gelmişti. Ses kayıtlarımız da var hatta. Hayatta attığım en güzel adım iki insanın birbirine destek vererek hayatı güzelleştirmeye çalışmasıdır. Evlilik. Vay, güzelmiş. Terapi demektir. Bir yastıkta kocamak demektir. İyi günde kötü günde. Her akşam aynı yastığa kafayı koymak demektir. Evlilik mi? Görevimiz tehlike demektir. Görevimiz tehlike. Biraz keşfetmek için yıllar yılı dert çekmek demektir. Oo, hayyam değil miydi bu ya? Evlilik paylaşmaktır, hoşgörüdür, tahammül edebilmektir ama hiçbirini yapmıyoruz biz demiş. Ay kurulurum ya. Evliliği pekmez sandım, yerim yerim bitmez sandım diye gelen başka bir mesaj var. Evlilik nefret ettiğim birisine ev almaktır. Allah Allah, birine ev almaktır. Anlamadım çiçeğim. Belediye başkanının verdiği yetkiye göre öpüşmek demektir. Bakalım. Biz tek siz hepiniz demektir. Eyvallah. Her şeyle kişilerin birbirinin birbirine değerlerine saygısının olması demektir. İyi, geçelim bakalım. Toparlıyoruz artık gençlik, son mesajlar, başka yollamayınız. Yeteri kadar var. Çorak topraklara yağmur yağması demektir demiş ya. Hayat arkadaşlığı demektir. Evlilik, Avrupa'da evlilik tangoya benzer. İki kişiyle yapılır. Türkiye'de evlilik halaya benzer. Aileler arasında yapılır. Güzel bir benzetme. Ben bunu okumuştum ama biliyordum ya. Avrupa'da evlilik tangoya benzer. İki kişi yapar. Türkiye'de evlilik halaya benzer. Aileler arasında yapılır. Doğru mu? Doğru. Tövbe yarabbim ya. Yavrum, yayında bunları nasıl okuyayım ya? Bazı dinleyicilerimiz yolladıklarına bakıyorum da mümkünatı yok yani. Bir bardak süt için tövbe yarabbim ya. Bunu biliyoruz. Valla gözden kaçanlar varsa kurban olduklarım, çok çok özür dileriz ama bu kadar yeterli olmuş olsun. Çünkü baya bir mesajı okuduk diye tahmin ediyorum. Şimdi artık birazdan şöyle bir F5 yapacağız. Malumunuz yazıyor yazıyor haberleri. Hemen sonrasında helal olsun haberi, sonrasında İstiklal Marşı ve kapanış öyle. Evlilik televizyonda maç izlerken golü her zaman kaçırmak demektir. Alemsiniz, vallahi söylüyorum, seviyorum sizi gençlik.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan Ali, seni çok seviyorum.
1: Merhaba Arif Güven, ben Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
2: Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
1: Şu anda burada akşam oldu, sizi dinliyorum. Bugün başladım seni dinlemeye, çok hoşuma gitti. Çok güzel yayın yapıyorsun. Bütün Türkiye'ye selamlar.
3: Selamlar, seviyorsun güzel abim.
4: Arif, sırf seni dinlemek için birinci dönem birinci derslerimi boşalttırdım. İnşallah ikinci dönemde de müdürüm derslerimi boşaltırsa seni dinlemeye devam edeceğim sessiz takipçinin.
3: Arif abim, geldin yine yüzümüzü güldürdün. Hoş geldin, yoklamadayız her zaman.
0: Selamünaleyküm Arif abi, ben de buradayım. Berlin'den Tuncer, hepinizi seviyorum.
5: Allah senin gibi radyocuları başımızdan eksik etmesin abicim.
6: Arif Güven, Show.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
10: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
11: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
10: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
12: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yaptık. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Bakalım tıka basa dolu minibüste kapı açık yolculuk. Buyurun. Ya bu kaza geliyorum demez lafı bizden bir laf değilmiş gibi geliyor bana. Yani bence bu lafı biz başka bir dilden Türkçe'ye çevirmişiz. Yani... Evet abi. İstanbul Maltepe'de çalışan yolcu minibüsleri sabah ve akşam mesai saatlerinde yoğunluğu dikkat çekerken diyor. Birçok minibüsün kapısı açık, ağzına kadar yolcu ile dolu oldukları görülüyor. Tıka basa yolculuk, daha doğrusu tıka basa canım kardeşim şey var. Söyle şunu adını. Vatandaş yolcu var ve kapılar da açık. İstanbul'dan bahsediyoruz, İstanbul trafiğinden bahsediyoruz. Özellikle mesai saatlerinde sabah işe giderken, akşam işten çıkarken toplu taşıma araçlarına binenler mutlaka biliyorlar. Yavrum tıklım tıklım. WinRAR sıkıştırma programı var ya. Aynen öyle bir durum oluyor. Açık ve net söyleyeyim, hakikaten ben de bir süre İstanbul'da kaldığımda toplu taşıma araçlarını kullanmak durumunda kaldım. Yavrum bak bir şey söyleyeceğim, ayaktasın. Allah göstermesin, bak kalp krizi geçirip ölsen son durağa kadar ayakta gidersin. Düşmezsin yani. Hadi. Da, bu da çok hakikaten tehlikeli yani. Tıka basa dolu minibüslerde kapı açık yolculuk. Diyoruz yani kaza geliyorum demez oğlum. Geçen biz de kazaya öyle bir davetiye çıkartıyoruz ki o da ben gelmiyorum diyemiyor yani. Dikkat, bu nedir? Yozgat'ta ironik ceza. Yozgat'ta 41 yaşındaki ilkokul mezunu Halil Kılıç ödül beklerken gelen ceza ile şok oldu. Ne oldu? Bakalım. 41 yaşındaki Halil Kılıç kendi çabaları ve mekanizmasıyla birlikte elektrik üretmeye başladı. Ne diyorsun ya? İlkokul mezunu Kılıç yaptığının iyi ve faydalı bir şey olduğunu düşünürken gelen ironik ceza herkesi şaşırttı. Abi böyle bir sistem bulmuş, kendi elektriğini yapıyormuş. Güzel olduğunu düşünürken ceza mı olmuş? Ne diyeyim? Oysa canım abicim kaçak kullansaydın ceza da yemezdin. Yeseydin de onu zaten biz öderdik. Depozitosunu alamayan kiracı kapıları kırdı, kombiyi alıp kaçtı. Zararım çok büyük. Nedir hikaye? Ben hep söylüyorum Allah hakikaten kiracıların karşısına hayırlı ev sahipleri, ev sahiplerinin karşısına da hayırlı kiracılar çıkarsın. Arnavutköy'de bir yıldır oturduğu evden ayrılmak isteyen kiracı ev sahibinin depozitoyu vermemesine sinirlenince hıncını daireden çıkarttı. Dairedeki tüm odaları tornavida ile çizen kiracı kapılara tekme atarak kırdı. Öfkeli kiracı evdeki kombiyi de söküp aldı. Kayıplara karıştı. Kiracısı evi boşalttıktan sonra eve gelen ev sahibi ise polise giderek şikayetçi oldu. Ya şimdi bu... Dur bakayım neymiş bu? Durum böyle olunca kiracım memleketlisi olan 30-40 arkadaşını toplayıp boşalttığım daireye gelip bütün duvarları tornavida ile çizdi. 30-40 kişi. Ne diyorsun ya? Bu şimdi yani tuhaf bir durum var burada. Dediğim gibi tabii ki her iki tarafta inşallah hani hayırlısına denk gelir ama... Şimdi böyle bir gerçek de var gençlik ya. Şu ev sahipleri şu depozitonun üstüne yatmayı galiba biraz seviyor. Seviyor abi vallahi söylüyorum yani. Tabii ki de işte hani sözleşmede yazan demirbaşlara ciddi zarar verdiysen o depozitoyu abi seve seve vereceksin ama ne diyeyim ya. Abi bir şey söyleyeceğim. 30-40 kişiyle birlikte gelip evin duvarlarını çizdiler demiş. Abim onlar 30-40 kişi evin duvarlarını çizmek için bence gelmemiş, sen mesajı almamışsın yani. Hala inat ediyorsan artık bu inadından vazgeç yani. Başka ne oluyor da bitiyor? Okulda darp. Müdür öğrencisine kapı kolu fırlattı. Allah Allah. Denizli'nin Kale ilçesindeki bir ortaokulda müdürün iddiasına göre 8 yaşındaki öğrenci çocuğa sopayla vurup kafasını... Ne diyeyim ya? Buyurun. Sadece bizde olup bitenlere değil, malumunuz gezegende olup bitenlere bakıyoruz. Gençlik, Japon hava yolları. Evet, uçaklarda bebeklerden uzak oturabilme seçeneği sunuyormuş ya. Vallahi bismillah biz. Yani çocuk hakikaten şöyle diyorum, acayip tatlı bir şeydir ama şu ağlıyor olması da insanı... Abi elin kolun bağlı. Bir de meretten hep söylüyorum abi, vites büyüte büyüte ağlıyorlar. Birinci vites. İki. Üç. Vallahi güzel bir uygulama. Japon hava yolları seyahatlerde çocuklardan uzak oturmak isteyen yolculara gülümseten destek. Smile shopping desteği sunuyormuş. Sistemde bir yolcu 2 yaşından küçük bir çocukla birlikte seyahat etmiyorsa koltuğunun üzerinde bir çocuk sembolü oluyor. Geçelim. Vallahi güzel yani, muhteşem uygulama. Gerçekten söylüyorum. Keşke bizde de olsa. Çok zor. Gerçi bizde bir şey olsa. Bak bizde böyle bir uygulama olsa tak hemen fark koyarlar abi. Bu nedir? Japonya'dan Çin'e geçiyoruz. Çin'de eski valinin evinde 13.5 ton altın çıktığı idamla yargılanıyor. Ne diyorsun ya? Belki oğlunun sünnetinde taktılar. Allah Allah. Belki oğlunun sünnetinde taktılar. Bak bu bahane bizim memlekette iş yapar abi. Orada bilmem tabii de. İdamla yargılanıyormuş çiçeğim. Ben bir şey söyleyeyim mi gençlik? Bak şimdi empati yapıyorum ben böyle haberler karşısında. Ben valiyim abi ve benim evimde 13.5 ton altın çıkıyor. Valla bana idama gerek yok. Açık ve net ben kahrımdan ölürüm yani. Tabii canım kahrımdan ölürüm şu sebepten dolayı. Lan bunları harcayamadan ölüyorum ben deyip kahrımdan ölürüm yani. Buyurunuz. Yeter mi çiçeğim bu kadar? Hakikaten şöyle diyorum. Bir tıkla bir böyle yine bir F5 bakayım. Güzel bir şey varsa okuruz. Tıkla bakayım ha.

0: canım kardeşim, birazdan finali, birazdan artık bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak. Gençlik, hep birlikte final yapıp dağılacağız. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz

0: Vay be. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık bugün de yüzlük, yüzlük tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Ne diyelim, öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Amaç belli, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmak. Ama bunu yapmaya çalışırken de olduysa bir hatamız, canım kardeşim insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar affola. Final olabiliyorsa böyle bir helal olsun, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Böyle keyifli bir haberle programı taçlandırmak istiyoruz. Biliyorsunuz çünkü sonu mutlu biten bütün hayat hikayelerini, bütün filmleri ve sonu mutlu biten bütün radyo programlarını seviyoruz abi. Nevzat'ım kurban olduğum. Helal olsun haberini biz bizzat ona teslim etmiş gibi gözüküyoruz artık. Sağ olsun o da yollamıştı. Bir tane şey, bir linke tıklamışım. Şimdi aradım Nevzat'ın. Hani Nevzat sadece bir işaret yollarsan en azından o kalabalık mesajda en başa düşersin. Görmüş oluruz. Birini tıklamışız mesela. Gezici veteriner aracı Vetbüs. Sokak hayvanları için yollarda ne güzel. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gezici veteriner otobüsü Vetbüs ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Valla darısı diğer belediyelerine başına öyle söyleyelim. Programın başındayken finalinde de hani ilk etapta hoş geldin mesajları, şimdi güle güle abi yarın görüşmek üzere mesajları geliyor. Kendine iyi bak, ağzına yüreğine sağlık. Canım kardeşim Hüseyin'im kurban olduğum teşekkürler. Kemal'im kurban olduğum teşekkürler. Buyurun kendine iyi bak, yarın görüşürüz. Manisa'ya sevgiler. Salih'im kurban olduğum canım kardeşim. Gençlik hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Malum onların bir tarafında hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, mümkün olduğu kadar dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Sıkıntı var mı? Asla yok. Çünkü radyomuzda yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Çok da uzatmıyorum. Müsaadenizi istiyorum. Yarın görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın. Hadi kurban olduklarım. Kendinize çok iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

hanımlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime. Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu. Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.

0: Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22,

0: 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Sweet Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres, Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
9: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Bazen bir tır gibi geçer hayat üzeri.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Vay be, bitirdik. Eylül'ü bitirdik, Ekim'in de ilk gününü bitirdik. Hoş geldiniz. Sen bir yana, saatlerimiz 17'yi gösterirken tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyo Merhaba burası. Utah'ta Tim Hamburg, Bülent ve Mehmet Akpınar sponsorluğunda Ekim ayının ilk akşam üzerinden hepinize saygılar, sevgiler. Merhaba dostlar. Güzel bir akşam olsun hepimiz için. Yolda, trafikte dinleyenler, yolunuz açık olsun. Hamburg'da şu an itibariyle 2-3 gündür çok güzel giden havalar yaklaşık 1-1,5 saattir yağışa bıraktı kendisini. Dostlarımızı bir yana, Eylül'e isyan ettik, Ekim geldi. Baş kaldırdık zamanı. 1 Eylül Dünya Kahve Günü'nden sesimizin ulaştığı, görüntümüzün ulaştığı bütün dostlarımıza merhaba.

0: yakını, dostlar.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Eğer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

suçlular hırsız var. Soydular, vallahi soydular. Memleketin insanını soyuyorlar, soyuyorlar ama bir türlü akıllanmıyor. Kim ne derse desin akıllanmıyor. Sabahleyin avukat Talha Barut'la yayında konuştuk. Bu fon vurgunuyla ilgili ne düşünüyorsun dediğimizde. Avukat olarak mı yoksa normal dedim, normal. Parasının %15'ini alabilen dua etsin dedi. Eyvah eyvah. Cidden yani büyük bir milyarlar dönerken insanlar, abi biz kandırılmaktan usanmak bilmeyen bir toplum haline dönüştük değil mi? O diyor ki ben yapmadım, o diyor ben yaptım. Kim yaptı kardeşim bunu? Kim kandırdı bu insanları? Çivisi çıkmış diyor. Peki çivisi çıkmış. Ha? Evet, bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Kahve içen dostlarımızın Dünya Kahve Günü'nü kutluyoruz. Ama tabii ki şimdi bizim bu süzme kahve dediğimiz kahve hiçbir zaman Türk kahvesinin yerini tutmuyor değil mi? Filtre kahvenin yerini. Yoksa espresso mu içiyorsunuz? Latteciyim abi, latteci diyor. Peki. Türk kahvesi, orta şekerli bir Türk kahvesi. Kesinlikle, kesinlikle başka hiçbir şey kurtarmaz bizi. Orta şekerli Türk kahvesi. Abi kahve falan içmem, 40 yıl hatırı var diyor. Oy oy oy oy. Ne diyorum kardeş, bizde ikram var. Komşular hırsız var. Vatandaşı nasıl, ne derler onun ismini, tuzağa düşürdüler. Sabah da söyledim ya, işte hani parası olmayan öğrencilere burs veriyor memleketimiz. Bütün dünyada bu var. Bursu alan öğrenci yıllar sonra vekil oluyor, işte parti başkan yardımcısı oluyor. Abi nasıl bir para yatırdıysa, çıt yok. Çıt yok hala. Hala çıt yok. Ha, bütün siyasi partilerin içinde bu işlere karışanlar var. Zannetmeyin tek bir tarafta. Malı götüren götürdü. Vay anam vay gerisin. Almanya'da para karşılığı ehliyet ve dil sınavlarına giren şebekeye operasyon yapmışlar efendim. Polis en az 100 vakayı araştırıyor. Şüphelilerin bu yöntemle 250 bin euronun üzerinde bir gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Yani birisinin yerine ehliyet sınavına giriyorsunuz ya da dil sınavına giriyorsunuz. Oh ne güzel hayat. €150 bin için ne yapıyor ki? Götür fona yatır, milyar götür. Bak şimdi bir dinleyicimiz beni burada teste tabi tutmaya çalışıyor. Beni teste tabi tutma kardeşim. Benim önümde bilgisayar var. Sen attığın anda ben onu bir tarafa koyuyorum. Bir şekilde seninle abi diyor. Akana ismini biliyor musun diyor. Akana. Biliyorum evet, Türk mitolojisinde her şeye hayat veren su tanrıçasının ismi. Nasıl ama? Ha, değil mi? Ya gördün mü? Benim önümde bilgisayar var. Ben sonra Maysa. Şikayet. Yaz başında açan taze ve güzel kır çiçeğiymiş. Eski Türk isimlerinden. Peki bunu bil abi diyor. Tulpar. Tulpar abi, onu da yazıyor. Bak sen gönderiyorsun, ben atıyorum öbür tarafa, hemen bana cevabı geliyor. Türk destanlarında geçen kanatlı kutsal savaş atının ismiymiş Tulpar. Vay be. Yalaz. Kötü ruhları kaçıran kutsal ateş alevi. İl bilge. Devlet yönetiminde söz sahibi bilge lider kadınmış.

Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık bizlere her şeyi işte sosyal medyadaki reklamlarla ya da işte yapılan televizyonlardaki o görüntülerle birlikte her şeyi çakmasını da çakıyorlar efendim. Hiç affetmiyorlar. Mesela Amerika'da bir mağazada en ucuz ayakkabı satılan bir mağazanın bir aklına fikir geliyor. Diyor ki ya öyle olmaz diyor. Biz gelin şöyle bir şey yapalım diyor. Aynı malları Amerika'da gidiyorlar 20 dolara 15 dolara sattıkları ayakkabıların etiketlerini değiştiriyorlar. 400, 500, 600 dolara kadar koyuyorlar ve açılışta diyorlar ki modaya yön veren bir iki tane de böyle sosyal medya paylaşımcısını getiriyorlar, basıyorlar parayı onlara. Onlar gidince işte mağazanın ismini bir İtalyanvari bir isim koyuyorlar. Amerikalıları tak tak tak 20 euroya 15 euroya ya daha doğrusu dolara sattıkları ayakkabıları hallediyorlar. Evet işte o yüzden hani sonra demeyin ya bak bu sadece Türkiye, dünyanın her yerinde üçkağıtçılar var zaten. Olsun varsın. Peki bu saat diliminde sohbet ediyoruz. Sohbetimize mesaj gönderenler, birazdan mesajlarınıza da dönüş yapacağım. Eskiden arabesk müzik dinleyenlere varoş bu ya falan derlerdi değil mi? Eski böyle işte arabesk müziğinin işte Müslüm Babalar, Ferdiler, Orhanların revaçta olduğu dönemde arabesk ben dinlemem diyordu. Şimdi arabeski sosyete dinliyor ve Türkiye'de arabesk müzik dinleyen gençlerin sayısı son 6 yılda %435 artmış. Sahaya gidiyorum diyor. Kapanmaya 15 dakika kala canlı yayına girebiliriz diyor. Yazarsanız alırız efendim. Hiç sorun yok. Uşit Köse, Post Gazetesi'nden. Post Gazetesi'nden derken bak kardeşim benim kalbimde ne varsa dilimden de o çıkar. Bu kadar açık ve net söylüyorum size. Hurşit'i seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü aradığım zaman telefonuma çıkar. Bir yerde bizimle ilgili bir haber varsa gider haberini paylaşır. Yapar yani. Sevdiğim bir gazeteci kardeşimiz. Ama bazen Hamburg'da bulunan gazeteci arkadaşlarla yıldızımız mı barışmıyordur nedir? Ya da ben biraz gıcık adam, ondan da olabilir yani. Ama beni bir kenarıya bırakın. Hani emek veren genç kardeşlerim var burada. Bu radyo merhabanız sizin gördüğünüz. Bakın bugün sistemi değiştirdik. Arkada reklamlar dönüyor. Sponsorlarımızın reklamları dönüyor. Bunların hepsini sağ olsun Kerim kardeşim yapıyor. İşte bir hafta sonu oluyor, cumartesi demiyorlar, yağmur demiyorlar, kar kış demiyorlar. Helin ablasıyla geliyorlar, burada bir saat yayın yapıyorlar. Cumartesi günü Galatasaray Hamburg Derneği'nin gecesi vardı. Bir hafta boyunca her gün yayında sanki medya sponsoruymuş gibi onların tanıtımlarını yaptık. Onlara desteklerimizi sunduk. Çok da güzel bir gece oldu aslında. Ufak tefek tabii ki her gecede aksaklıklar olabilir. Bir arkadaşımız, gazeteci bir arkadaşımız. Abi sokaktan geçen yani karşıdan geçen işte bilmem kim, Suriyeli bilmem kim, Afganlı bilmem kim neredeyse onun da ismini yazacak bilse. Kerim'le Helin cumartesi günü orada olmasına rağmen kocaman bir haber yapmış. Herkes yazmış bak. Herkes yazmış. Özellikle de reklam vereceklerin isimlerini yazmış. Beni konuşturtmasınlar. Ya ben öyle oldum mu çıldırırım hiç yani. Ama ben de yorum yazdım altına. Dedim ki yani beni boş verin. Benim ismimi yazmanıza gerek yok. Ama oraya gelmiş olan yine medyada bu gecenin oluşmasını sağlayan medya gruplarından bir tanesi olan Radyo Merhaba'da çalışan çocukların ismini anarak onların da gönlünü hoş tutun. Görmedim diyorlar. Ya nasıl görmezsin? 1.85 boyunda Kerim'i nasıl görmezsin? Ha senin boyun kısa o zaman bir şey diyemem ama yani o adamı orada görüyorsunuz, belli bir kasıt aramaya başladım. Hiç kusura bakmayın, bundan sonra ben de saldırgan bir habercilik tarzını uygulayacağım. Yani emeğe karşı hepimizin saygısı olması lazım. Ben de o zaman buradan söylerim kardeşim yani benim neyse o kadar ileriye gitmeyeyim, kalp kırmak istemiyorum. Burada yayın yaparken sohbet sırasında insanları kırmak için gelmiyoruz ama desteğini veren insanları unutmayın. Gazetecilik yapıyorsanız o şekilde yapın.
Ha yapamıyoruz kardeşim, biz reklam verenin adını söyleriz, öbürkünden önemli değil diyorsanız ona da saygı duyuyoruz. Hiç problem yok yani. Değil mi? He? Burada bir etkinlik olur. Hamburg'da bir etkinlik olur. O etkinlik olmadan haber yapmaktır bence önemli. Bakın mesela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız geliyor. Biz Türkiye sevdalılarının en büyük bayramlarından bir tanesi. Cumhuriyetimizin ilanı. Değil mi? 30 Ekim'de Klas Otel'de kutlayacağız her sene olduğu gibi. Her gün bunu duyuruyoruz. Elimizden geldiğince bir kişi, iki kişi, üç kişi hiç önemli değil. Duyurmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu bizim medyada çalışan insanların boyunun borcu. Sadece reklam verenlerin adını duyuracağız? Hayır. Haydi o zaman Hodri Meydan bütün gazeteci arkadaşlara, her gün sosyal medya hesabınızda siz de Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ya da hiç fark etmez o derneğin çatısı altında TGA binasının alttaki bütün derneklerle birlikte 29 Ekim'i öyle bir güzel kutlayalım ki ya hiçbir sene böyle bir kutlama olmamıştı dedirtelim. Desteğimizi sunalım. Doğru değil mi? Hepinizin sosyal medya hesabı var. Sosyal medya hesabından her gün paylaşın abi. Her gün paylaşın. Yanınızda gelirken 10'ar kişilik gruplar getirin. 10'ar kişilik gruplar getirin. Derneğinizi getirin. Yok. Ha, reklam verirsek olur değil mi? Ha. Neyse. Yani arabeste bağlayayım ben. Evet, arabeski en çok seven 18 ve 24 yaş arasındaki gençlerimizmiş efendim. Artık gençler arabeske yönelmişler. Çünkü oynama şıkıdım şıkıdımdan yorulmuşlar demek ki. Gerçi müzik alanında en çok ne var? Müzik alanında artık yapay zeka var. Bakın şu an fonda da yapay zeka çalıyor. Yapay zekayı çaldığımız zaman İşte diğer sosyal mecralar bize engel koymuyorlar ama normal bir şeyi koyduğumuzda pat dur bakalım diyor. Ne yapıyorsun diyor. Serkan kardeşim hoş geldin. Uğur Güneş teşekkür ederim. Urşit Köse abime selamlar demiş. Aleyküm selam. Ziya abim gelmiş benim hoş gelmiş. Nilgün Kantar kolay gelsin demiş teşekkür ederim. Ramazan Torun teşekkür ederim. Şengül Hanım iyi akşamlar. Akıcı bir yayın. Şengül Hanım ne kadar güzel bir dil kullanır. Akıcı bir yayın hakikaten. Bizim işimiz şimdi mesela haber yazan birisi olsak değil mi? Haber yazanlar ne yapıyorlar? İşte haberi atıyorsun abi. Yeni çıkan yapay zekaya bir gönderiyorsun. Bu haberi tazele, düzelt hepsini diyorsun. Tak tak tak tak tak düzeltiyorsun. Bizim öyle bir şey yok. Bizim ağzımızdan tak kelime bir çıkıyor. Eyvah yine eyvah. Yanlış yaparsak da yandık. O yüzden Şengül Hanım'a çok teşekkür ederim. Akıcı bir yayın olsun diyor. Teşekkür ederim. Dün akşam yayını yapamamıştık ama ben dün akşam üzeri sevgili Volkan kardeşimle birlikte bir konuşma yaptık. Beni aradı. Cumartesi günü yapılan hiçbir insana yakışmayan hareket. Yani ben onu yapan kişilere şey yapıyorum. Asla ve asla Hamburg'da bulunan kardeşlerimizin o niyette olduğuna inanmıyorum. İnandıramazsınız da beni. Hamburg'da bulunan Galatasaraylı kardeşlerimizin gecesindeki bu yapılan olayı. Volkan kardeşimizle konuştuk. Volkan dedi ki abi yani hakikaten ben de istemiyordum. Böyle şey olsun. Üzüldük, hepimiz üzüldük. Tabii ki bir tek onlar üzülmedi. Bizler de üzüldük sonuçta. Ama hani bunun için ne geliyorsa elimizden yapalım. Dernekler olarak, başkanlar olarak dedi. Ben Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Dernek Başkanı Mehmet Özlü abimle de konuştum. O da dedi yani artık yorulduk bu fanatizmden. Biz spor seyreden, spora destek veren insanlar olmak istiyoruz. İşte orada 2-3 tane kendini bilmezin tezahüratlarına, küfürlerine kaldıramıyoruz diyor. Cidden çok kötü oluyor. Yani bu sadece ve sadece bir salonda kutlama yapılırken değil, televizyonda maç izlerken bile bazıları abi bir coşuyorlar. Bu nasıl bir takıntıdır, bu nasıl bir şeydir anlamakta zorlanıyorum yani.

Esat abicim neredeymiş? Yağmurlu bir Antalya Manavgat'tan selamlar, iyi yayınlar demiş. Manavgat'ta tatilde, iyi tatiller dileriz Esat baba. Teşekkür ederiz. Ne demiş? Selam Kazımcığım, fazla gitme Galatasaray'ların üstüne atasız. Ya abi üstüne gitmiyorum zaten, ben onu asla Galatasaray'lara bağlamıyorum. Sakın ha, Hamburg'daki Galatasaraylı abilerim. Sakın, sakın kırılmayın. Sizden alakası yok olayın. Hamburg'daki Galatasaraylı abilerimin hepsini biliyorum. Hatta dün Volkan Başkan'la konuşurken de söyledim. Ya ben bir sürü Galatasaraylı tanıdığım, sevdiğim abim var. Ziya abimi severim mesela, Esat Baba'yı severim. İşte Nihat abimi severim. Fenerbahçe'den Mustafa Çömlek, Himmet Keklikçi, ben ayırt etmem. Asla ve asla bizim birbirimiz. Biz yan yana geldiğimizde kardeşiz. Bırakın maçta sahada rakibiz. Onun gerisini baş verin ya. Gerisi o 3-5 kişinin yaptığı terbiyesizlik diyelim onun adına. Bu hepimizin içinde var. Yani sadece bir takımda değil ki, Beşiktaş'ta da var, Galatasaray'da da var. Kızıyor bazen. Bizim gençler de bana kızıyor. Abi sen ne karışıyorsun? Karışacağım tabii. Biz Gazi Mustafa Kemal'in, ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim sözünü hatırlatırım sizlere. Çözülür içim düm düm çözülür. Ekim kalbimizde sonbaharların huzurunu, hayatımızda baharın umudunu getirsin. Bu Ekim'de eksilen ne varsa yerini, güzelliğini, güzeli, kırılan ne varsa yerine huzuru getirsin. Ekim ayı sevgiyle, umuda ve güzellikle, başlangıçla vesile olsun demiş. Bu taş osanmaz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Arabeste girince ne demiş? Aşabildin mi? Ama haklı olduğun çok şey var. Biz seni böyle seviyoruz diyor. Nihat Başkan, seni de çok seviyorum. Sen benim abimsin. Akşamlar demiş Mehmet Topçu Facebook'tan. Eyvallah.

gezilecek en güzel 6 Türk devletini sıralamışlar ve bu 6 Türk devletinin bir numarasında canımız memleketimiz Türkiye'miz bir numaraya gelmiş. Gezilecek en güzel 6 Türk devleti içinde Kazakistan 2. sırada, Özbekistan 3. sırada, Azerbaycan 4, Kırgızistan 5 ve Türkmenistan 6. sırada olmuş efendim. Murat Cömert, teşekkür ederiz. Murat, sabahleyin tam yayın saatinde gene galiba bir konvoya takılmış, onun videosunu göndermiş ama bizim konuğumuz olduğu için ondan bahsetmedik fazla. Ya Hamburg'un her yeri acayip şekilde trafik var. Yani bilenler, Munzburg'dan Bernator'a dün 35 dakikada gittim. Munzburg Bernator normalde 5 dakikalık yol. Ya o da ışıklarda yakalanırsan, kırmızı ışıkta, yoksa 3 dakikalık yol yani. Ama acayip bir trafik var. Her yer köstebek yuvası gibi olmuş. Sonra da diyorlar ki ya çevreyi korumak için şunu yapalım. Ya kardeşim, o konvoyda bekleyen araçların yaktığı yani benzinin, mazotun çevreye verdiği kirliliği başka ne verebilir ya? Hakikaten daha ne verebilir ya? Size soruyorum ya. Selcan, iyi akşamlar. Konuşmak isteyen olursa 0177 977 27 72 WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Deutschland Ticket bir çıktı, arkasından zam da zam, zam da zam, zam da zam, değil mi? Evet, 2007'den itibaren aylık fiyat 63 Euro'dan 66 Euro 80 sente yükselecek. Hadi gözünüz aydın. Hadi. Bitmiş bu Almanya.

Almanya'da karyakıt indirimi başladı. Gece yarısından itibaren fiyatlar 10-11 sent düştü. Bazı şehirlerde ise 2 euronun altına gerilediğini söylüyorlar. Ben görmedim. Gören var mı 2 euronun altında? Mazot fiyatlarının 2 euronun altında görenler yazsın efendim. Hemen oraya gideyim, arabamı şöyle bir full depo doldurayım. Abi sen ne anlatıyorsun? Bizim çağımızın hastalıkları var diyor. Ya bu her çağın belli kendine göre bir hastalığı var. Mesela koronayı geçirdik değil mi hepimiz? Yalnız korona demişken müthiş bir grip salgını var. Aman dikkat edin, gözünüzü seveyim. Geçen hafta ben böyle yani dedim ki ya bu koronada ben böyle olmadım. Bu ne biçim hastalıktır? Bu ne biçim griptir dedim ya. Yani dikkat edin kendinize. Çağımızın 6 tane hastalığını belirlemişler efendim. Bir numarada cehalet. Evet, yanlış duymadınız. Bir numarada cehalet var. İki numarada doymayan göz. Vallahi biz doyuyoruz be. Biz doyuyoruz. Yani biz doyuyoruz da siyasetçiler doymuyorlar. Yiyorlar, yiyorlar, doymuyorlar. Aşırı ego. Evet, ego hepimizde var. Hangimizde yok ki değil mi? Empati yoksunluğu çağımızın hastalıklarından bir tanesiymiş. Evet, doğrudur. Empati yapmıyoruz. Vicdan eksikliği. Doğru. Evet. Vicdanen eskisi gibi değiliz. Geçtiğimiz gün Twitter'da bir çocukların videosunu sizler de görmüşsünüzdür. Belki diğer sosyal medya hesaplarında paylaştılar mı bilmiyorum. Üç tane çocuğa soru soruyor. Hangi takımlısın diyor. İki tanesi Galatasaraylı diyor. Bir tanesi Beşiktaşlı diyor. Galatasaraylara çikolata veriyor. O Beşiktaşlı çocuğun halini görünce üzüldüm. Vallahi bilsem o çocuğa 10 karton çikolata götürürüm. Ya çocuğun belki ihtiyacı bile yok ama ya sen nasıl bir psikopatsın? O küçücük 10-12 yaşında çocuklara bir tanesinin boynunu büküyorsun. Sen nasıl bir karaktersiz insansın ya? Bir de onu sosyal medyada paylaşıyor, terbiyesiz ya. İşte böyle adamları yakalayacaksın. Değil mi? Ondan sonra Mehmet Topçu abinin eline vereceksin. Mehmet abi bu sana emanet, ne yaparsan yap diyeceksin. Bilmem artık ne yapar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden fon skandalına karışan oğlu hakkında tek kelimelik yanıt kimmiş bu bakalım, okuyalım haberi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın fon soruşturması nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı aralarında olduğu çok sayıda ismin de mal varlığı dondurulmuş. İfade işlemlerinin ardından Yazıcı 4 diğer isim hakkındaki kısıtlama kararını kaldırtmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı. Ya valla orada paraları gidenlere yanıyorum ben ya. Gitti. Gitti gitti. Değil mi Mehmet abi? Gitti o paralar değil mi? Gitti. Müslüm Gürses geliyor. Müslüm sevenler. Esat baba senin için olsun. Çok güzel bir arabesk şarkı. Müslüm Gürses. Aklı yok. Ali Kaya kardeşim teşekkür ederim. Bugün bol bol senin de kulaklarını çınlattık. İyi ki varsın.

Ne güzel bu başlangıcı, çok hoş bu şarkının ya. Kimse bilmiyor kaç gece kendimi toparlayıp sabah hiçbir şey olmamış gibi kalktığını. Kimse bilmiyor kaç kese iyiyim deyip aslında iyi olmadığını. Bazılarımızın en büyük başarısı kimse görmeden hayata devam edebilmesidir.

sağ kulağım çınladı, hep sol kulağım çınlasaydı iyi konuşulmuştu. Öyle diyorlar ya. Bırak onlara inanma, biz iyi yönde konuştuk seni. Çok iyi konuştuk hem de. Bol bereketli müşterili bir günün olsun kardeşim. Takmayın öyle sağa çınladı, sol oldu bilmem ne. Biz konuştuk, andık öyle seni. Güzel bir şekilde andık. Yeni verilere göre Almanya'da bazı mesleklerde çalışanların yarıdan fazlası göçmen kökenliymiş. Evet, yanlış duymadınız. Almanya'da çalışanların %27'si göçmen kökenli. Özellikle aşçılık, ulaşım, bakım sektöründe göçmenlerin payına dikkat çekmişler efendim. Aşçılar, bir sürü aşçımız var restoranlarda çalışan değil mi? Ulaşım, bir sürü şoför kardeşlerimiz var, hala daha geliyorlar. Otobüsleri kullananları görmüyor musunuz? Çoğu yabancı kökenli sanki. Bazen ben diyorum ki kardeşim neresi bu? İzmir'deki belediye otobüs şoförlerim falan, bir bakıyorum hep otobüs şoförleri. Kamyonlar, nakliyat işindeki şoför kardeşlerimiz. Hepsi değil mi? Bir şey yok mu? Yavaş yavaş zaten artık kamu alanında değil mi? Eğitimli göçmen çocuklarımız kamuda çalışıyorlar. İşte onun dışında polis oluyorlar. Evet, bir sürü polis Türk gencimiz var. Bir varmış, bir yokmuş. Yani işin kısası Almanya o hani diyorlar ya, ya şöyle olursa bu. Ya korkmayın, korkmayın. Almanya bizle güzel olur. Almanya tek başına yabancısız bir Almanya olmaz. Yabancılarla Almanya güzel. Ciddi diyorum. Almanya'da BAföG alan ve ailelerinden ayrı yaşayanlar radyo ve televizyon vergisinden muaf olabiliyormuş. Evet efendim, GZGB'den muaf olabiliyor. 3 yıl geriye dönük başvuruda 660 euroya kadar iade alabiliyormuşsunuz. Çocuklar, ailenizden ayrı yaşıyorsanız televizyon vergisinden BAföG, yani okula giden o üniversitedeki kardeşlerimiz bu vergiden muaf olup televizyon ödediğiniz vergileri geri alabiliyorsunuz. Hadi bakayım, helal olsun.

Volkswagen'de deprem efendim. 100 bin kişinin iş riski altında olabilir diyorlar. Tabii olacak çünkü teknolojiye ayak uydurmazsa Volkswagen bir an önce elektrikli sisteme geçmenin ve uygun ücretlerle elektrikli otomobilleri satmanın yolunu bulamazlarsa 100 bin değil bayağı bir fazla işçi çıkartırlar. Sebep? Çünkü Çin piyasası çılgın bir şekilde Avrupa ve Amerika piyasasını sallıyor bu konuda. Bilmem kimdeydi su. 11 milyar euroluk bir iyileştirme sağlanması gerekiyormuş. VW'nin CEO'su söylemiş bunu. 100 bin kişilik bir işçi azaltımına gidebiliriz diyorlar. 100 bin kişinin çıkması demek. 3 ile çarpacaksınız siz onu. Herkesi 3 olarak kabul edeceksiniz ailesiyle birlikte. Berlin'den Maruf Parlak kardeşimiz de gelmiş, aramıza katılmış. Teşekkür ederiz. Saçlarım çileden ağrır. Bugün 17.45'te yayını sonlandırmayı düşünüyorum. Ama Hurşit Köse'ye söz de verdik. Yayına bağlanma imkanı varsa, bağlanmak isterse. Gençler spor yapsın diye Hurşit kardeşimiz her yere gidiyor. İnanın her yere gidiyor. Gönüllü de yapıyor bu işi yani. Ha, elbette tabii ki belli bir para kazanmak gerekiyor ama sporu sevdiği için onların çocuklarının spor yapsın diye Hamburg'da bulunan gençlerimiz elinden geleni gösteriyor.

0: Arkadaş, bu siyasetçiler bir yerinde durmuyorlar ya vallahi. Abi diyor petrol diyor, o yüzden diyor yükseliyor. Ben geldim, tatil bitti, para bitti diyor. Maruf'a dedik sana kardeşim, param bitinceye kadar tatil yap dedik, sen onu yapmışsın, ne güzel. İnşallah iyi geçmiştir tatil. Olsun, seneye yine gideceksin. Bak ne kaldı, 11 ay kaldı ya, 11 ay ya. 11 ay çok uzun bir süre değil Maruf.
1: Bazı şeyler var.
0: Sıra bende.
1: Affedilmiyor.
0: Şimdi sıra bende, sen geldin, ben gideceğim. İstanbul Sabiha Gökçen ile Köln Bonn arasında kardeş havalimanı anlaşması yapmışlar. Ne güzel. Yalnız İstanbul Havalimanı hakikaten yani Avrupa'da ses getirecek bir havalimanı. Çünkü Almanların Frankfurt Havalimanı'nı ellerinden aldık resmen. Bütün aktarmalar oranın üstünden yapılıyor. Çoğunluğu tabii ki yani. Şu an Avrupa'daki en çok yolcu ulaşımını sağlayan havalimanımız İstanbul Havalimanı. Uçsuz bucaksız bir havalimanı kardeşim. İzmir'le kıyaslıyorum bazen. Galiba dörtte bir kadar falan var mı İzmir?
1: Beni unuttum gibi seni unut gibi.
0: Sesimi duyan dostlar. Ekim ayının ilk gününden gizli gizli dinleyenler, mesaj yazamayanlar, biz de seni dinliyoruz diyemeyenler, yolunuz açık olsun. Hayırlı işler.

Sevgili dostlar, yarın sabahki TİDE Radyo'daki yayınımız canlı olacak. Biz TİDE stüdyolarına gideceğiz yarın. Biliyorsunuz TİDE stüdyolarına gittiğimiz zaman oradan böyle görüntülü bir şekilde yayın veremiyoruz. Sadece ses olarak duyacaksınız. Belki çocuklar Facebook adreslerimizden yayını paylaşırlarsa onu bilmiyorum. Ama tahmin etmiyorum da belki olur belki olmaz. Yalnız %100 tamamı canlı bir yayınımız olacak. Telefonları yaptılar mı bilmiyoruz. Çünkü biz uzun süredir orada yayın yapmıyoruz. En son gittiğimizde telefonlarda bir şey vardı. Ulaşım problemi. Ama derseniz ki biz ya gideceğiz de orada sizle konuşmayacağız mı? WhatsApp üstünden yine sizleri bağlayabileceğiz. Ama TİDE Radyo'nun stüdyo telefonlarından bağlayamayacağız. Onu söyleyeyim. Yaptılarsa bağlarız, sorun değil. Bir yarın sabah kontrol ederiz. Kerim, Cumhuriyet altını verelim diyordu. Hiç belli olmaz Kerim'in ne yapacağı. Bak yarın Cumhuriyet altını, çeyrek altın. Cumhuriyet diyorum şimdi, herkes Cumhuriyet altını kazanacağız diye yarın değil mi? Starbucks'te değil mi? Oradan hemen şey yapacaksınız. Peki. Kalp atanlar. Kalbiniz bol olsun efendim. Çok teşekkür ederim.

0: Maruf'un geldiği nasıl da belli vallahi TikTok'ta. Durmadan kalp atıyor. Helal olsun Maruf'a. Attığın her kalp sana 10 euro olarak geri dönsün Maruf. Bak şimdi nasıl Maruf 1000 tane atacak kalp bize. 10 tane atsa 10 bin euro. Gelecek sene diyor yine Antalya, Alanya, işte Bodrum, Marmaris, Kuşadası, oradan da Denizli'ye geçer, tatilini tamamlar. Bu cumartesi günü, evet, Almanya'nın birleşme günü. O yüzden her yer kapalı olacak. Alışverişinizi yarın bitirin dostlar. Bak yarın bitsin alışverişiniz. Bırakmayın yani. Alışverişi sakın ha sakın hiçbir yere bırakmayın. Ha, iki gün kapalı. Ama siz sanki iki gün kapanınca böyle iki ay kapanacakmış gibi alışveriş yapıyorsunuz. Ne alabilirsiniz işte? Ya böyle ne pişirelim ya? Ne pişirelim? Hafta sonu hakikaten ne pişirelim ya? Aman giderim Ali Kaya'dan lahmacun alırım. Yanına güzel bir ayran yaparım böyle sodayla. Limonlu böyle bir ayran. Bir salata yapar Ali oradan, değil mi Ali? Ha?
1: Kaç bedende
0: Kaya lahmacun. Gizli reklam. Ay ay. Altın demeyin bana demiş. Kim demiş onu? Tülay Acemi. Tülay Acemi'ye bak. Geçen sefer şifreleri gönderiyor ama geç kalıyor. Ondan önce davrananlar da vardı. Kerim ne diyor bakalım Kerim. Kerim teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Ha, yarın ne diyor? Yarın veriyoruz mu? Aa, çeyrek altın vereceğim diyor. Doğru mu Kerim? Yarın vereceğim diyor Kerim çeyrek altın. Ya çıldırma be. Allah Allah dur. Senin tek başına yayında olduğun bir gün var. Ben telefon açayım. Bir günde bana çıksın. Hiç hediye kazanamadım Radyo Merhaba'dan. 22 senedir kardeşim. Kerim yayına giriyor. Ben tatilden telefon açayım. Alo merhaba. Şifreyi topladım. Ama şifreyi de yazmaz bir yer ha. Kurnaz vallahi. Evlerden uzak. Evet Kerim. Dur o zaman şarkının ardına Scarabeus kuyumculuğun reklamı geliyor efendim. Yarın size Kerim çeyrek altın verecekmiş. Ben olsam kaçırmam ya. Vallahi dinlerim. Ne diyor? Kerim diyor hazırlasın benim altınımı, ben alacağım diyor.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus kuyumculukta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040-303-774-77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

şarkıyı çok dinliyorum son günlerde. Hakikaten değil mi? Melodisi hoşuma gidiyor ya. Ali Kınık. Senin aşkınla yaşlanıyorum diyor. Ne güzel bir ses değil mi? Senin aşkınla yaşlanıyorum. Aç radyonun sesini be, aç be, aç, aç. Osman Çetin, ben de kazanamadım, bekliyorum bir gün felek bize de gülecek. Ev, ne diyor? Ev hediye.

Osman, bugün sen adın aklıma gelmedi ya. Bir arkadaş sordu. Sen İzmir'de Şirince'deydin değil mi? O güzel köyden. Çok güzel bir köy ya Şirince. Hakikaten gidenler var mı? Çok böyle tatlı. İzmir'de zaten Selçuk, Şirince buralar çok güzel yerler.

Aga diyor, Datça'yı tek geçerim diyor. Maruf Parlak. Datça da çok güzel, evet. Datça'yı şeye benzetiyorum. Böyle İzmir Alaçatı'nın, Çeşme'nin bu evi, böyle 2000'li yılların başındaki zamanına benzetiyorum. Şimdi Alaçatı kardeşim, o İstanbullulardan ya ne çektik be. Vallahi ne çektik ya. Arkadaş, o İstanbullu, o beyaz yakalılar böyle toplanıp toplanıp geliyorlar. Önceden Çeşme'de fiyatlar bu kadar yüksek değilken şimdi yanaşamıyorsun abi ya. Hakikaten yanaşamıyorsun. Acayip pahalı ya. Hatta bugün ben nerede paylaştım ya? Bir yerde paylaştım. Durun bakayım onu. Görebileceğim mi? Hangi yere varsın? Bulurum ya. Sosyal medyalardan bir tanesinde paylaşmıştım. Nerede o? Hemen şimdi size söyleyeceğim. Abi fiyat farklarını şey yapmışlar. Acayip bir şey ya. Öyle böyle değil yani. Cidden öyle böyle değil yani. Dur bakayım kimmiş. Evet. Evet evet, buldum. Buldum. Mesela Türkiye'de kalamar ya, bildiğin böyle 4 tane kalamarı koymuşlar, 750 TL'ymiş. Yunanistan'da abi bir tabak dolusu kalamarı yapmışlar, tamam mı? 8 euro. Bizde 4 tane. Böyle küçük küçük. İşte karidesi koymuşlar. Bizde 980 TL. 3-5 tane karides. Yunanistan'da kocaman, bak, kocaman karidesi koymuşlar. 12 euro. İşte balık yapmışlar. 600 TL fiyat koymuşlar bizde. Abi 600 TL 11-12 euro. Yunanistan'da 6 euro ya. Aynı şey Yunanistan'da 6 euro. Ya aynı Ege Denizi değil mi bunlar ya? Çok zalim oldu. Hani şeyden değil mi yani? Aynı denizden tutuyorlar balıkları ya. Ha gerçi şey var. Yunanistan'da işte bilmem kaç metreden önce tutamıyorsun. Tutarsan seni tutuyorlar. Türkiye'de istersen diz boyundan git balığı tut. Bir şekilde bir yolunu buluyorlar. Selçuk'tanmış kardeşim.

Türkiye bitti Kazım. Çok üzülüyorum ben bu duruma. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, bitmez. Siz hiç merak etmeyin. Biz nerelerden nerelere gelmiş bir halkız. Türk milleti, hiç merak etmeyin siz. Bitti dedikleri yerde bir kişi çıkar, mavi gözlü birisi çıkar, çizmeleri giyer, yine bizi ayağa kaldırır. Hiç korkmayın, Türkiye bitmez. Elbette bütün dünyada olduğu gibi bizde de ufak tefek sarsıntılar var. Onlar da geçecek inşallah. Ne bedduama. O yüzden hemen böyle umudunuzu kaybetmeyin. Her şey, parayı kaybedelim. Umudu kaybettik mi bittik demektir. Dilimde değilsin. Peki ben sizin müsaadenizi istiyorum bu akşamlık. Bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Kerim bunu da çok iyi yaptı. Beni büyük bir zahmetten kurtardı. Arkadaki işte...

Reklam panolarını kaldırdık artık. Bir şekilde televizyon bölümünden izleyenler arkada görüyorlar bize maddi manevi destek sunan sponsorlarımızı. Çok teşekkür ederiz. Yalnız hakikaten ha bu Beşiktaşlı iş insanları neredesiniz ya? Kerim nerede bu bizim Beşiktaşlılar ya? Hep Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar sponsor bize ha. Keşke mavi gözlü biri çıksa gelse nerede diyor. Gelir ya merak etmeyin ya. Merak etmeyin. Dolu bir sürü mavi gözlü var bizde.

0: ülkede bakana güven yok, mahkemelere güven yok, notere mi güveneceğiz yani diyor. İlyas baştan gelmiş. Güveneceğiz abi. Güveni kaybetmeyeceğiz. Birbirimize güveneceğiz.
1: Ne mecalim kaldı, ne halim oldu. Saçım.
0: İyi akşamlar abi. Her nerede yaşıyorsak ve satılıyorsak yazmış. Ya satılık öyle o kelimeler kullanma be Ali'cim ya. Vallahi kullanma ya. Sen şöyle güzel Ali'yi izliyorum bazen. Takip edin Ali Kaya, Kaya Lahmacun. Sosyal medyada lahmacun yaparken adamın, ben çok kıl bir insanım. Ali eldivensiz hiç görmedim. Hep eldivenle çalışıyor. Bravo vallahi. Hijyen önemli Ali. Akşamınız güzel olsun, gönlünüz hoş olsun, sevdikleriniz yanınızda olmasa bile hep kalbinizde dursun. Bazen mesafeler ayrı koyabilir işte, sevdiğimiz insanlardan, kardeşlerimizden, sevdiğimiz abilerimizden, dostlarımızdan. Uzakta olsak da enerjimizle gayet güzel bir şekilde onlara desteğimizi gönderelim. Cimrilik yapıyorlar sanırım diyor. Uğur, ne konuda cimrilik yapıyorlar? Ha, Reha Muhtar'ın bir lafı vardı diyor. Evet. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan diyor. O da rahmetli oldu be. İşte bakın, daha düne kadar çocukluğumuzun işte Yunanistan'dan, Atina'dan bildirirdi Reha Muhtar. Şimdi aylar oldu kaybedeli. İyisiyle kötüsüyle Reha Muhtar'ın yaptığı çok büyük yanlışlar da oldu. En büyük yanlışı da Ahmet Kaya'ya yaptı bence. Yani o dönem Show TV'de burada Ahmet Kaya'nın bir konserini izlemiştim. Yani adamın hiçbir söz söylemedi ya. Canlı izledim o konseri. Hakikaten yani bugünün Türkiye'sinde olsa hiç kimse ciddiye bile almayacağı şeyleri. Yani götürdü günlerce Ahmet Kaya'yı ülkesinden, sevdiklerinden, müziğinden, çocuğundan, çocuğundan, hayranlarından uzak bıraktı. Reha Muhtar'ın böyle hataları da oldu. Ama hayat böyle bir şey. Bazen hepimiz hatalar yapıyoruz.

Gelen öğrenciler nerede diye soruyorlar. Efendim öğrenciler her dakika burada durmuyorlar. Onlar buraya staj için geldiler. Gidiyorlar Hamburg'u geziyorlar. Geliyorlar mesela Arif Güven Showtime'ı bize hazırlıyorlar. Oradaki reklam spotlarını hazırlıyorlar. Maşallah iyi çocuklar, akıllı, zehir gibiler. Beşiktaşlı iş adamlarını kastettim abi diyor. Hacı mı? Yok canım. Hayır. Uğur Güneş, yapma onu. Bak şimdi bir açarım telefon, 10 tane Beşiktaşlı sponsor alırım buraya. Aa. Gaz verme. Çek ayağı biraz gazdan.

Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar, teşekkür ederim. Roze Gül Mobilya, teşekkür ederim. Orjin Kebap, teşekkür ederim. Ya da sen bize gel. Speed Catering, teşekkür ederiz. North One, teşekkür ederiz. Bu arada North One Kerim'in şirketi ha. Para ödemiyor bana ya. Manuk yazacağım ona. Eğer internet ya da işte iş yeriniz olabilir, iş yerinize sosyal medya paylaşımlar hazırlatmak isterseniz profesyonel bir şekilde, bu işi Kerim yapıyor. Hani sadece ve sadece Kerim'e bir alo dediğinizde gelir, sizin de şirketinizin reklam tanıtımlarının filmlerini çekebilir, internet sayfanızı yapabilir. North One. Yüzüm ıslanır gözüm, gerçekler sert, bir de her yanım hüzün, varsa bir yanlışın gurbete sürün bülbülüm. Bir gün bize gönder o öğrencileri Kazım abi, aç gelsinler ama diyor. Tamam, söz. Belki yarın gelirler, belki birazdan, ama bugün kapandı değil mi? 19'a kadar şimdi. Hodri Meydan diyor. Uğur Güneş, bak Uğur Güneş, kendine gel. Sen Beşiktaş dış insanlarına laf mı atıyorsun? Sen bülbül gel, yandım. Ön müzdekayı alıyorum abi. Alıyorum bütün Beşiktaş. Ateş mi kül mü, deniz mi çöl mü? Sayfaya bak diyor Kerim. Sayfamızı, ne var sayfada ya? Radyo Merhaba'nın sayfasını takip ediyor musunuz sevgili dostlar? Radyo Merhaba'nın sayfasına bak diyor. Bakıyorum, ne var? Kazım Korkmaz'la paydos saati yazıyor. Başka ne yaptın Kerim? Allah Allah, ben bir şey göremiyorum. Allah, beni mi kandırıyor bu da? Gaz verme. Gaz verme Kerim. Gaz verme. Gaz verme. Gaz veriyorsun. Vallahi gaz veriyorsun bak. Yapma gözünü seveyim ya. Ben de bir şey oldu zannettim. Ne gibi bir değişiklik yapmışmış şimdi ya? Bakıyorum hiçbir şey yok. Allah Allah. Öyle güle güle. Göster bakayım, gir uzaktan. Gir sistem, hadi kapatacağım yayını, hadi. Seni gördüğüm gün ben boğuldum. Ne yapıyor? Dur bakalım ne oldu? Ha, tekrar dur bir dakika diyor. Yine hep beni bekletiyor. Arıyor beni, abi diyor, geç televizyonun karşısına. Geçiyorum televizyonun karşısına. Siz görmüyorsunuz o alanları. Beni böyle bekletiyor televizyonun karşısında. Bekleye bekleye saç çıkmış kafamda vallahi. İnanmayana atarım o. Saç çıkmış. Bayağı bildiğiniz bembeyaz saçlar. Buralara kadar uzamış benim saçlar. Allah'tan berbere gittim, kestirdim de. Biraz kelleştirdim kendimi.

0: Yapıyor şimdi bir şeyler. Bekliyorum. Yarın akşam Beşiktaşlılar Derneği'ne 100 tane lahmacun getireceğim Kazım abi. Sipariş diyor. Haberin olsun. Kim verdi o siparişi? Ben Ali'yi ararım abi. Benim ondan haber var. Durun Ali'yi arayacağız öyle. Kapatmayın. Bir dakika. Dur. Öyle bir şey yok. Kim verir ya benim haberim olmadan siparişi? Allah Allah. Ali. Ali'yi arıyorum ben efendim. Bir dakika Ali. Ali Kaya, arıyorum seni Ali'cim. Kimmiş o siparişi veren? Duruyoruz. Biz konuşuyoruz Kerim. Ali ile konuşurken sen ne yapıyorsun? Sen yap. Ali'nin telefonu çalıyor.
1: İyi akşamlar Kazım abi.
0: İyi akşamlar. Kardeşim 100 tane lahmacunu kim yiyecek ya?
1: Doğum günü varmış abi.
0: Kimin?
1: Vallahi isim vereyim mi?
0: Ver abi.
1: Müşerref Hanım verdi.
0: Onun doğum günü müymüş yarın?
1: Yok. Neydi Ahmet abi?
2: Yeğeninin
1: doğum günü.
0: Ha yeğeninin doğum günü. Çünkü Müşerref'in doğum
1: 18
0: günü.
1: Yaş.
0: 18 yaşına geliyor.
1: 18 yaş.
0: Okay. Nice sağlıklı günlere. Müşerref'i.
1: Müşerref Hanım da genç ya.
0: Müşerref şöhret olmuş biliyor musun?
1: Duydum.
0: Nerede ama?
1: Evet.
0: Kemal.
1: Dün buradaydı.
0: Yok. Kemal Alaçayır var ya, İbrahim Tatlıses'in sazcısı.
1: Evet.
0: Onun Instagram sayfasını takip ediyorsan bak takip et, orada Hamburg konserinden İbrahim Tatlıses'in bir görüntü var. Müşerref orada ağlıyor abi. Ağlarken çekmişler Müşerref'i.
1: Allah Allah.
0: Valla orada gördüm.
1: Ahmet abi. Bakacağım abi, tamam. Ha.
0: Şöhret olmuş. İyi, ona öyle söylersin görürsen. Biz görmüyoruz epeydir. Dernekte
1: yarın görüyorum. Akşam göreceğim. Kendi ellerimle götüreceğim zaten.
0: Lahmacunu. Maç kaçta ki yarın evet. Akşam milli maç?
1: Milli maçı bilmiyorum abi, bu doğum günü.
0: Ha doğum günü, benim haberim yok. Doğum günü varsa tabii davet edilenler gidebilir. Ben evde seyredeceğim maçı ha. Gerçi de.
1: Yok bu şey için değil abi. Doğum günü varmış ondan dolayı. Ha. 100 tane bizzat kendisi geldi.
0: Evet.
1: 100 tane sipariş verdi. Ama ha. Dedi getirmek şartıyla. Dedim tamam Müşerref Hanım, onu da yapacağım.
0: Tabii,
1: 7'den sonra götüreceğim.
0: Tamam hadi bakalım. Oo, yeni sayfamızı evet. Açıp bakar mısın? Reklamları görüyorum. Kerim çok güzel hazırlamış. Aa, buraya reklam vermek. Ali'ye de reklam yapalım ya Kerim. Değil mi? Sen sayfada göremiyorsun. Radyo Merhaba'nın sayfasına gör. Üste mesela. Şimdi Skarabeyoz Kuyumculuğun reklamı dönüyor. Görüyorum ekranda. Ben burada abi görüyorum. Aa, Speed Catering, sevgiyle pişen okul yemekleri. Çok güzelsin Kerim, bravo.
1: Radyo işte. Merhaba'ya gir, Ahmet abi orada görünüyor. Heh,
0: orada hemen reklamlarda bak, gir radyomerhaba.de. Çok güzel, hadi iyi akşamlar. Radyo. Ya ben bugün yayın erken bitireceğim dedim, gene 9'u geçti. Hadi hoşçakal, abi, hoşçakal. Teşekkür ederiz. Bay bay, gönderdik kardeşimizi. Alasmaldık, kendiniz iyi bakın. Gidiyorduk diyor. Nereye gidiyorsun? İyi gidiyorduk diyor. Gidiyoruz artık ya. Hadi bay bay. Derken bugün olmazsa
3: olur yarın. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Skarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Skarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
8: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
9: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erşitrase 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: merhaba. Reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
7: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erşitrase 101 numara ve Heistenbeck'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.